0: kelimeyle öldürüyordu. Oysa elçinin öldürülmesi İslam'a ve insan haklarına saldırıydı. Milletler arası bir anlaşma vardı. Elçiler öldürülemezdi. Bu büyük bir suç olarak kabul edilirdi. Hem o millete karşı ve hem de bütün milletlere karşı işlenmiş bir cinayet olarak kabul edilirdi. Bunun bedeli ödetilirdi. Bunun hesabı sorulurdu. Peygamber Efendimiz ufukları gözlüyordu. Suriye cihetini çok önemsiyordu. Suriye'den tüm dünyaya açılacağını biliyordu. Suriye bütün dünyaya açılan bir kapıydı. Şimdi Suriye üzerine yürümek zorundaydı. İslam davetçilerin hesabı sorulacaktı. Özellikle Peygamber Efendimizin elçisinin şehit edilmesinin hesabı sorulacaktı. Ufuklarda Suriye coğrafyası gözüküyordu. Hazırlıklar için talimat veriliyordu. Peygamber Efendimiz İslam erlerine talimatını veriyordu. Bizans üzerine gidilecekti. Hazırlıklar süratle yapılıyordu. İslam ordusu hareket ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'un veda bölgesine kadar geliyordu. İslam ordusunun yiğit erlerine sesleniyordu. Allah'ın ismiyle yola çıkın. Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasaklarından kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara dokunmayın. Mabetlere zarar vermeyin. Ağaçları kesmeyin, evleri yıkmayın. Anlaşma yaptığınız zaman sözünüzde durun. Anlaşmalarınıza vefasızlık göstermeyin. Müşriklerle karşılaştığınız zaman onları İslam'a davet edin. Kabul ederlerse Müslümanlar haklarına sahip olurlar. Kabul etmezlerse cizye vermelerine teklif edin. Kabul ederlerse vatanlarında yaşarlar. Kendi inançlarına göre yaşarlar. Şayet kabul etmezlerse son çare savaşırsınız buyuruyordu. Peygamber Efendimiz İslam'ın savaş hukukunu beyan buyuruyordu. Sivillere asla dokunulamayacağını, ağaçlarının kesilemeyeceğini, evlerinin yıkılamayacağını öğretiyordu. Günümüzdeki insanlığın önceki asırlarla kıyaslanamayacak denli ileri olduğu iddia edilen bu zamanda sivillerin katliamı, hunharca öldürmeleri vahim boyutlardaydı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlar katliamlarla yok ediliyordu. Güzelim şehirler tam bir harabeye döndürülüyordu. Satırlarda savaş hukuku açık seçik ifade edilmişti. Ama savaşanlar savaş hukukunu gündemlerine dahi almıyorlardı. Fransızlar Cezayir üzerine yürüyorlar. 1 milyondan fazla mümin insanı toplumsal katliamlarla yok ediyorlardı. Öyle zulümler yapıyorlardı ki Cezayirli gençleri önce uçaklarına bindiriyorlardı. Sonra uçaklara havalandırıyor, en büyük şehirlerin üzerinden binlerce metre yukarıdaki uçaklardan Cezayirli gencecik müminleri şehirlerin üzerine bırakıyorlardı. Gençler yere düştüklerinde bedenleri parça parça oluyordu. İşte Suriye. 1 milyon mazlum müminler korkunç bombalar altında hunharca öldürülüyordu. Ama dünyadan hiçbir ses soluk çıkmıyordu. Bilinen bir gerçek vardı. Ölenler müminlerse, toplumsal katliamlara mahkum kılanlar Müslümanlarsa önemi yoktu. Dünyanın süper zalimlerinin vicdanlarında en ufak bir sızlama olmazdı. Aksine sevinçlerini gizli mahzenlerde dile getirirlerdi. Sıradan bir kınama ifadeleriyle de geçiştirmelerini çok iyi bilirlerdi. Hatta yürekleri parçalayan bir sistem işlerdi. Alttan alta bir sistem işlerdi. Müslümanları toplu katliama maruz bırakanlara gizliden gizliye yardım ederlerdi. Belliydi, yeryüzü mazlumları yeryüzünün çakallarından, kurtlarından, domuzlarından yardım beklemek nafileydi. Büyük bir saflıktı, büyük bir aldanıştı. Kurtları, domuzları tanımamaktı. açık seçik bir gerçek vardı. Tarihin bize öğrettiği bir gerçek vardı. Müminler güçlü olurlarsa, dünya sakinleri belli boyutlarda yüzleri güler, huzur görürlerdi. Ama müminler zayıf olurlarsa, yeryüzünün zorbaları onların üzerlerine aç kurtlar gibi saldırırlardı, talan ederlerdi. Güçleri yeterse müminleri yeryüzünden silerlerdi. İlginçti. Modern dünya inşa edilirken insanlık türküleri en gür şekilde söyleniyordu. İnsanlık tarihine görülmemiş bir medeniyetin gerçekleştirildiği dillendiriliyordu. Ama ortada sadece türküler kaldı, sadece söylemler kaldı. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında insanlık tarihinde görülmedik bir katliam yaşanıyordu. Bu vahim boyutlardaki katliamları gören tarihçilerden bazıları 20. yüzyıla cinayetler yüzyılı diyordu. Bunu öfkesinden söylemiyordu. Bunu ideolojik bir bağnazlıktan dolayı da söylemiyordu. Tarihçi dünden bugüne savaşlarda ölenlerin sayısını yakini olarak biliyordu. 20. yüzyılda ölenlerin toplam sayısı geçmiş yüzyıllardaki ölenlerin toplam sayısından çok daha fazlaydı. Bu iş söylemlerle olmuyordu. Bu iş türkülerle, insanlık türküleri söylemekle olmuyordu. Bu iş vitrinlerde oynamakla da olmuyordu. Hele hele insan haklarını söylerken insanları toplu katliamlara mahkum ederek hiç olmuyordu. Maskeli yüzlerle nereye kadar gidilebilirdi? İnsanlık nereye kadar aldatılabilirdi? Yalancılıkla ne kadar yol alınabilirdi? Bu derin bir sorumluluk istiyordu. Rahman ve Rahim'e ilişkin derin bir sorumluluk istiyordu. Hayatın bütün karelerinden hesaba çekileceğinin bilinci gerekiyordu. En ufak bir zulmün dahi hesabının verileceği bir iman gerekiyordu. Ancak o zaman belli boyutlarda sözler anlamlı olabilirdi, vaatler yerini bulabilirdi, emin bir zemin kurulabilirdi. İslam ordusu Suriye topraklarına yürüyordu. İslam ordusu Mute'ye yürüyordu. Önlerinde peygamber ikliminin has gülü vardı. Peygamber hanesine yetişmiş bir gül yar vardı. Hazreti Zeyd bin radıyallahu anh Harise vardı. Hazreti Zeyd kölelikten geliyordu. Kölelikten evlatlığa yükseliyordu. Sonra peygamber ikliminin asillerinden oluyordu. Şimdi o İslam ordusunun komutanıydı. Oysa orduda Ensar ve Muhacir'den nice önce isimler vardı. Hazreti Zeyd radıyallahu an hepsinin önündeydi. Zira İslam'ın bağrında sınıf yoktu. İslam'ın bağrında kavmiyetçilik yoktu. İslam'ın bağrında değerli değersiz insan ikilemi yoktu. Peygamber ikliminde insanlar tarağın dişleri gibi eşitlerdi. Peygamberler Sultanı bir de altından harflerle ümmetine bu gerçeği öğretiyordu. Buyuruyordu ki, başı kuru üzüm tanesi gibi simsiyah Habeşli bir köle size amir olarak tayin edilse bile Allah'ın hükümleriyle hükmettiği sürece onu dinleyin ve itaat edin buyuruyordu. Peygamber ikliminde hiçbir şey, hiçbir konu teorik zeminde kalmazdı. Söz zemininde kalmazdı. O hayat haline gelirdi. Hayatın esasları haline gelirdi. Elbette bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu ideal insan ve insanlar vardı. Onlarsa muttaki olanlardı. Müminler içinde Rahman-ı Rahim'e ilişkin en derin muhabbet ve ürperdi içinde olanlar en değerli olanlardı. Bir gün Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına, onların şahsında ümmetine öyle seslenmişti: Rabbinizin indindeki yerinizi öğrenmek ister misiniz buyurmuşlardı. Efendimizin şerefli arkadaşlarının en büyük kaygısı, en büyük derdi buydu. Acaba Rablerinin yanında bir değerleri var mıydı? Sahabe, evet ya Resulallah, Rabbimizin indinde yerimizi öğrenmek istiyoruz dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, o zaman dönüp hayatınıza bir bakın. Hayatınızda Rabbinizin emirlerine ne kadar yer veriyorsanız, Rabbinizin indinde, Rabbinizin yanında yeriniz o kadardır buyurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk kez bir uygulama yapıyordu. Şimdiye değin hiç yapmadığı bir şey yapıyordu. İslam ordusunun komutanlığına 3 ismi belirliyordu. Önce Hazreti Zeyd buyuruyordu. Sonra Hazreti Cafer buyuruyordu. Son olarak da Hazreti Abdullah bin Revaha buyuruyordu. Ekliyordu. O da şehit olursa aranızdan birinizi komutan belirlersiniz diye beyan ediyordu. Şimdiye değin her ordu için sadece bir komutan belirleniyordu. İkinci bir komutan atamayı hiç telaffuz buyurmamışlardı. Peygamber Efendimizin bu beyanında kendisini hissettiren bir gerçek vardı. Sahabe-i kiram da bu gerçeği anında anlamaya çalışıyordu. O gerçek Hazreti Zeyd'in de, Hazreti Cafer'in de, Hazreti Abdullah'ın da bir bir şehit olacaklarıydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam ordusunu Uhud'un veda bölgesinde uğurlarken onların nasıl bir orduyla karşılaşacaklarını biliyordu. Dev Bizans ordusuyla karşı karşıya geleceklerini biliyordu. Böylesine disiplinli, yüksek donanımlı dev bir orduyla karşılaşmada komutanlarının bir bir şehit olacağını beyan ediyordu. Bunu ufukları tarayan basiretiyle görüyordu. Böyle bir durumda, komutanın şehit düştüğü bir durumda orduda panik olmamalıydı. Bunun için ikinci komutan belirlenmiş ve hemen sorumluluğu üstlenmiş olması gerekiyordu. Böyle bir avuç mümin ordunun dev bir ordu karşısında destanlar yazması gerçekleşiyordu. Zafere yakın bir başarıya imza atılıyordu. Zafere yakın büyük bir başarıya imza atılıyordu. Hazreti Zeyd'ler, Hazreti Cafer'ler, Hazreti Abdullah'lar Muta Ovası'na giderken, Bizans üzerine giderken ufuklarda şehadeti göre göre gidiyorlardı. Hazreti Abdullah bunu şiirlerinde açık açık dillendiriyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

sitemkar sözler, can yakıcı imalar, kırgın yürekler kaldı Hüleyn'in ardından. Elde edilen ganimetlerin tamamı Kureyş'e gitmişti çünkü. Resulullah'ın talebiydi bu. Onun arzusu Kureyş'in ileri gelenlerini İslam'a ısındırmaktı. Ensar'ın delikanlı yürekleri toyluklarından anlam verememişlerdi bu duruma. Niye? Niye kucak açtıkları Resul hakları olanı onlara teslim etmemişti? Oysa düşman Ensar'ın kılıcıyla dize gelmiş, ganimetse Kureyş'e gitmişti. Ensar-ı kiram anlayamamıştı bahtiyarlığını. Anlayamamıştı onun parlayan nurunun aydınlığında ilerleme şansını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine kor düşürmüşlerdi zannettikleriyle. Sinedeki o ateş, mübarek dilinden gönülleri yakan sözcüklere tebdil ediyordu adeta. Ey Ensar! Siz yolunu şaşırmış müşrikler iken Allah sizi benimle hidayete eriştirmedi mi? Siz tarumar bir haldeyken, birliğinizi kaybetmişken Cenab-ı Hak beni size göndererek sizi birleştirmedi mi? Siz fakir bir toplum iken Cenab-ı Mevla beni yanınıza irsal eyleyerek sizi zenginleştirmedi mi? Her bir soru bir ok misali saplanıyordu Ensar-ı Kiram'ın gönüllerine. Paramparça oldu yürekler. Öne düştü başlar. Bakamadılar Allah ve Resulü sayesinde oldu derken efendilerinin yüzüne. Ancak bu kasırga henüz sükut bulmamıştı. Bir başka söz fırtınası gönül kapılarını çalmıştı. Hayır, hayır ey Ensar. Benim sorularıma olan cevabınız şu olmalıydı. Herkes sana yalancı derken bize geldin. Biz senin doğruluğuna iman ettik. Kimsenin sana yardım etmediği zamanda biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovduğu zaman seni biz sinemize bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak ettik. Ben Kureyşlilere dünyalık verdim. Bu doğrudur. Ancak bu yaptığım küfürden yeni kurtulmuş gönülleri İslam'a ısındırmak içindir. Bu nedenle çok mal verdim onlara. Ey Ensar! Onlar mallar, koyunlar ve develerle evlerine giderken yurdunuza peygamberle dönmeniz size yetmez mi? Gözyaşları pişmanlıkla karışmış, ezik yürekler utançla sıkışmış, gözler kalkmıyordu yerde. Yetmez miydi Resul? Yetmez miydi onun sevgisi? Yanlarında olup onlarla dönmesi? Yeterdi elbette. Yeterdi onlara. Korkuları bir anda uçup gitmişti adeta. Resul dönmüyordu Mekke'ye. Ensarını değişmiyordu Kureyş'e. Sahip oldukları mücevher dünya ziynetleriyle aynı kefeye konulabilir miydi? Resul-i Zişan'a dokunmak, onun öğütlerini dinlemek, onun gül yüzünü bir kere de olsa görmek için ne yollar tepmişti Üveysler. Mal da kim oluyor? Dünya da nedir Allah Resulü'nün sevgisinin yanında? Onunla döneceklerdi Medine'ye.
onun gül yüzünü göre göre geçireceklerdi ömürlerini. Hem Ensar'a Resulullah'ın onlara olan sevgisini anlatmaya gerek var mıydı? O kendisi anlattı, kendisi haykırdı muhabbetini. "Sizleri seviyorum ey Ensar," dedi. Cenneti müjdeledi onlara. Arşın gölgesinde buluşmayı vaat etti. "Sizi sevdi Resulullah ey Ensar. Sizden gelenleri, sizin torunlarınızı sevdi ta kıyamete dek. Çünkü siz yardımcıydınız. Siz yalnızlıkta açılan sımsıcak bir dost kucağıydınız. Siz yuva, siz kardeş, siz ensardınız. Allah'ın ensarları, muhacirlerin ensarı, Resul'ün ensarıydınız.

26 Ağustos 1922. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın.

Necef çöllerinde küçük ayak izleri. Medine'ye doğru gidiyor ürkekçe. Telaşlanan bir hızla ilerliyor adımlar. Belli ki selamına yetişmek üzeredir bir bulutun. Belli ki uçup giden bir kuşun kanadına tutunmak üzeredir. Küçük ama cesur adımlar, erkekçe. Necef çöllerinde bir çocuk Medine'ye doğru gidiyor. Dilinde sakladığı bir sır var sanki. Ardına bakmadan koşuyor. Dilinde bir ağırlık var. Bunu o da biliyor. Nefes nefese ama sanki hiç yorulmamış gibi. Yüzünde bir tebessümle Medine'ye doğru koşuyor. Oyununu yarım bırakmış. Annesinin avuçlarından bir buğseyle ayrılmış. Sevdanın kentine kanatlanırcasına ayrılmış memleketinden. Küçük ama hızlı adımlarla gidiyor. Necef çöllerinde bir çocuk. Kızgın kumlar üzerinde canı yanarak koşuyor. Buna değen bir şey olmalı. Acısını dindirecek bir sona varmalı gittiği yerde. Kalbini ve dilini sıkı tutuyor. Sanki düşeceklermiş gibi. Umudun sevabıdır diyor. Sevabın kat be katıdır vuslatım. Bir hasretlikten koparak, sanki kızgın tren raylarına sürterek masum bedenini umudun kentine doğru vuslatına gidiyor. Küçük ama telaşlı adımlarla. Necef çöllerinde bir çocuk, bir yavru serçe, kendini sakınarak kendinden, dilindeki hazine ile koşuyor güneşe doğru. Güneşe doğru ama güneşe aldırmadan, yanan ayaklarına bakmadan, başını göğe kaldırmadan, küçük ama sevdalı adımlarla koşuyor. Düşlerinde babasından aldığı bir müjdeyle düşmüş yollara. Bir insanı tanımak umuduyla, bir insanı, bir cihana sarılabilmek heyecanıyla. Medine'de çocukları seven birilerinin var olduğunu biliyor. Ona beni de sev demeye gidiyor güneşe aldırmadan. Babamın vasiyetidir ey Muhammed, benim de saçımı okşa demeye gidiyor. Küçük ama yetim adımlarla. Necef çöllerinde sevdalı bir çocuk. Dilinde sakladığı sırrıyla gidiyor umudun kentine. Eğer varabilirse Medine'ye, görür görmez boynuna sarılacak. Ey Muhammed, sana geldim. Necef'in kızgın kumlarında yana yana geldim. Babamı gördüm düşümde. Ben yokum diye kendini yetim hissetme dedi. Medine'de yetimlerin babası var dedi. Onlara tebessümüyle can veren bir Muhammed var. O herkesin sevgilisidir. Git dedi. Necef çöllerinde sessiz bir rüzgar. İzi kaybolmuş küçük ama sevdalı adımların. Belli ki kapısından döndürmüyor hiçbir yetimi. Nice asırlar geçti sensizlikle. Bir an bile terk etmedik seni. Ne olur ya Resulallah, o yetim çocuk gibi himayene al ümmetini.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 24. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.

Ya mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya vasi, ya vasi, varlık sensiz darlanır. Ya hakim, ya hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her
her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444 322 0444. perayeşilçınar.com.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana inneke entel cevvadul kerim. Ve ufevvidu emri ilallah, innallâhe basîrun mil ibâd. Sadakallâhul azîm. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle birlikteyiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 29. mektup 2. kısım Ramazan-ı Şerif'e dair olan Risalemizin 8. nüktesi. Ramazan-ı Şerif, insanın hayat-ı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, İnsana en mühim bir ilaç nev'inden maddi ve manevi bir perhizdir. İnsana Ramazan-ı Şerif, insana en mühim bir ilaç nev'inden maddi ve manevi bir perhizdir ve tıbben bir himyedir ki insanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe ma yeşa hareket ettikçe, insanın nefsi yemek içmek hususunda canının istediği şekilde, yani keyfinin istediği şekilde hareket ettikçe, hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi, hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi, hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Evet, değerli kardeşlerim, insanın nefsi yemek içmek hususunda canının istediği şekilde hareket ettikçe, hem şahsın, o kişinin maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi, hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir, serkeşane dizginini eline alır. Yani insanın nefsi, midesi ne kadar dolarsa, ne kadar çok yerse, içerse, canının istediği şeyi yaparsa, o derece kalbe ve ruha itaatsizlik oluşuyor. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir, serkeşane dizginini eline alır. Daha insan ona binemez, o insana biner. Halbuki insanın nefsi onun bineği hükmünde, değerli kardeşlerim. İnsan nefsini vasıta, vesile olarak kullanıp Cenab-ı Hakk'ın rızasına uçabileceği halde yemek içmek ve keyfine göre davranma fiiliyesine uyarsa insan, o zaman insan nefsine binemiyor, nefsi insana biniyor ve insanı aşağılara çekiyor. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır, riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Emir dinlemeyi öğrenir. Biçare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez. Evet, tok mide, dolu mide hastalıklara davet. Evet, tok mide, dolu mide hastalıklara davetiyedir değerli kardeşlerim. Hatta

hastalıklara davetiye çıkarıyor. Ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle, yani oruç vesilesiyle, oruçta ne deniliyor? Ekmek, su vesaire, helal olan şeyleri bile yemeyeceksin. Şu şu saatler arasında yemeyeceksin diyor. Emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder. Hayat-ı maneviyeyi bozmamaya çalışır. Hem insanın ekseriyeti mutlakası, büyük çoğunluğu açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık, riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat, sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddeti açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Evet, Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat, sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddeti açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek, beşerin musibetini ikileştiren, insanlığın musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Evet, beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlık var, bir de tahammülsüzlük var. Hakikaten de sosyal hayatımızda, toplumsal hayatımızda, içtimai hayatımızda artık sabrım kalmadı, artık tahammülüm kalmadı diyerek insanların feryadını duyuyoruz değerli kardeşlerim. Belki zaman zaman bizim ağzımızdan da aynı kelimeler gafletane dökülebiliniyor. İşte bu sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Oruç ile insan musibetleri bir nevi ikileştiren tahammülsüzlük ve sabırsızlığını gidermeye çalışıyor. Bir idman oluyor. Gerçekten de oruç insanı kısmen melekleştiriyor değerli kardeşlerim. Özellikle iftara yakın en hırçın insanlar bile bakıyorsunuz uysal koyun gibi olmuş, ağzını açacak durumu kalmamış halde nefsi ıslah olmuş. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Çok çalışanları var, hizmet edicileri var. Hem onunla alakadar çok cihazat-ı insaniye var. Nefis, eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatile eşgal etmezse, yani izine ayrılmazsa, meşguliyetine biraz ara vermezse, o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder. Tahakkümü altında bırakır. O sair cihazat-ı insaniyeyi de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder, bozar, karıştırır. Nazarı dikkatlerini daima kendine celbeder. Yani nefis insanın dikkatini daima kendine çeker. Ulvi vazifelerini muvakkaten geçici olarak unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet tekemmül için, mükemmelleşme

olgunlaşmak, kamil olmak için riyazete, az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Yani insanın azaları sırf o mide için yaratılmamışlar. Ve sair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezzüz ederler. Hakikaten Ramazan-ı Şerif'te değerli kardeşlerim, camilerin içerisinde tekbir sesleri, tehlil sesleri, salavat sesleri öyle ruhani, öyle kalbi bir eğlence, bir lezzettir ki tarifini ancak yaşayanlar bilir. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd gibi veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme toplu halde getirilen salavat-ı şerifeler gerçekten kalbimizin ve ruhumuzun büyük lezzetidirler Ramazan-ı Şerif'te. Nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Evet, Ramazan-ı Şerif'te midemiz ağlıyor ama kalbimiz, ruhumuz, hissiyatımız, vücudumuzun diğer azaları lezzetinden, ibadetinden tebessüm ediyorlar, gülüyorlar değerli kardeşlerim. Dokuzuncu nükte, Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Yani kendisini bir terbiye edenin olduğunu, kendisinin rızkını verenin biri olduğunu, kendisinin aciz, fakir, perişan olduğunu anlamak, tanımak istemiyor. Firavunane kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. Nefsin o damarı açlıkla kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir. Abd olduğunu, kul olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki, ben neyim, sen nesin? Nefis demiş, ben benim, sen sensin. Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş, ene ene, ente ente. Yani ben benim, sen sensin demiş. Hangi nevi azabı vermiş? Enaniyetten, benlikten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş. Men ene ve ma ente? Ben kimim, sen kimsin demiş. Nefis demiş. Ente rabbiyer rahim ve ene abdukel aciz.
Yani sen benim Rabbi Rahimimsin. Ben senin aciz bir abdinim, aciz bir kulunum demiş. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin salaten tekunu leke rıdaen ve lihakkihi edaen bi adedi thevabi kıraeti hurufil Kur'an fi şehri Ramazane ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, onun al ve ashabına Ramazan ayında okunan Kur'an harflerinin sevabı sayısınca senin rızana vesile olacak, onun üzerimizdeki hakkını yerine getirecek bir şekilde salat ve selam eyle.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programımız bugün de bu kadar. İnşallah bir sonraki programımızda 29. mektup 5. kısım, 5. risale olan 5. kısımda sizlerle birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Aşık maşukunu durmadan arar. Muhabbetsiz geçen gün ihvana zarar. Tabii bu meslekten etmedim firar. Gel bir görüşelim yahu, neredesin? İstihare ile bulmuştun bizi. Bekliyor yolunu acizin gözü. Ölsem de terk etmem kardeşim sizi. Gel bir bilişelim yahu, neredesin?

Yüzünü görmüyorum, soruyorum elden. Geçen günler ise düşmezdin dilden. Sağlam teslimiyet, bağlansan belden. Gel bir buluşalım yahu, neredesin? Geçtik mektubundan, gelmiyor selam. Hak Rezzak-ı Alem, çekmeyin elem. Mevla huzurunda şahittir kalem. Gel bir karışalım yahu, neredesin?

yaz kış demeyip her an koşarken, muhabbette ihvanları aşarken, ağlayarak sohbetlerde düşerken, gel bir alışalım yahu, neredesin? Dersini alırken çöktüğün dizler, kardeş nereye gitti o kadar sözler? Bekleyi bekleyi kırıldık bizler, gel bir barışalım yahu, neredesin?

Sizi bizden sorar bazı yarenler, bu meslek içinde Gonca derenler, bizi çok ileri geçti erenler. Gel bir erişelim yahu, neredesin? Hubbu dünyaya nefsimiz kandı, acep bu alemde ölmek mi sandı? Yıkıldı herhalde feyziğin bendi. Gel bir çalışalım yahu, neredesin?

Ölsem ihvanlardan ayrılmam derdin. Halini inkar etme. Çok şeyler gördün. Acep nereden artıyor senin bu derdin? Gel bir bilişelim yahu. Neredesin? Kalemdar gibi kendini vurma. Bilen var derdini ayardan sorma. Küsüp de yakana yalnız durma. Gel bir sarışalım yahu. Neredesin?

Aşk ölümcül bir hülyadır. Hülya tatlı bir andır. Süzülür dibine serve ağaçlarının, zambakların, sevda çimenlerinin. Dağlarda duman duman tütüyor sıla. Sılada garibin omuzlarına güvercin gibi konan, sadağında mum çiçeği, serzeniş, mızrakları cazibesiyle kıran, saçları darmadağın bitimsiz bir hicrandır. Nefettan sarayların cilvekar yalnızlığı, ne de bezirganları küçümseyen sultandır. Gezinir içimizde, hülya tatlı bir andır.

Ne gün başımı alıp gitsem karanlıklara, çıkıyor bir köşeden karşıma kelebekler. Onlar da bir derbeder gibi mahrum öteden, onlar da tan yerine bakıp hülyayı bekler. Beyhude hekimlerin ülkesinde bir şehir, çıkmaz sokaklarını düşlerimize açan, bir sahura yıldızı gibi göklerde uçan, köpüksüz anıların sihriyle akan nehir. Varlığı bestenigâr, yokluğu deniz gibi, gönül safkan bir vefa atlasında şahlanır, asil fırtınalarda kaybolan bir iz gibi, çölde aşk suretinde bir ahu peydahlanır. Kum yaldızlı giysiler içinde meşhur güzel, ay öper eğilerek çölün yanaklarını, ufukların delisi soluk bir beniz gibi, bir sayeban altında yürür hazinesine, kâh takılır uzaktan bir belanın sesine, kâh yüzü yıldızlara benzeyen bir rüyadır, bin tepede bayrağı dalgalanır Leyla'nın, oysa aşk karanlıkta ölümcül bir hülyadır.

Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu zamanında açığa ancak O çıkarır. Göklerin ve yerin ağırlığını çekemeyeceği o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmez.

Karanlık çökmüş. Sineler ürkek ve tedirgin. Gözler yere mıhlanmış. Düşünceler savruk ve karmaşık. Bir karmaşa var sanki yüreklerde. Düğümlenmiş. Çözümünü bekleyen bir karmaşa. Çağrıların ve çarelerin son deminde. Göğün bir dumanla kaplandığı o gün yeryüzü sarsılmıştır. Dağlar yürüyüp savrulmuş, denizlerse kaynaştırılıp karaları boğmuştur. O gün insan çaresizlik içinde "Rabbimiz, bu azabı ne olur üzerimizden kaldır, artık inananlardanız" der. Korkudan, çaresizlikten secdeye kapanıp af diler. Yalvarmalar, yakarmalar nafiledir. Zaman dolmuş, insana ve dünyaya tanınan mühlet son bulmuştur. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve ahengin bozulduğu zamandır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. O an, bütün peygamberlerin mutlaka bir gün geleceğini haber verip, insanları sakınmaları hususunda uyardığı, korkuttuğu, dünyaya ait son zaman dilimidir. O an, dehşetli ve acıklı kıyamet anıdır. Gökte insanı sağır eden bir gürültü. Etraf karanlık mı karanlık? Güneş dürülmüş, yıldızlar sönmüş, insan korkudan deliye dönmüştür. Şaşkın ve şaşırmış bir halde sağa sola koşarak, "Ne oluyor böyle? Kaçacak yer neresi? Yok mu?" diye acı içinde feryat ederken, yakarışlar birden bitmiş, sesler tükenirken, diller, kalpler titreşmiştir. Dünya sallandıkça insan sallanır. Dünya savruldukça insan da savrulur. Zaman kavrulur. İnsan kavrulur. Önceden haber verilen ama hep ihmal ve inkar edilen bu an dehşetli kıyamet anıdır. Hayretle ve korku içinde insan gözünü gök kubbeye çevirmiştir. Gök yarılıp gül gibi kızarmış, yağ gibi erimiştir. Gözler kamaşmış, insan adeta bir sarhoş gibi ne yapacağını bilmez bir halde korkudan nefes nefese, titreyerek ve ağlayarak secdeye eğilmiştir. Titreyen diliyle ve bedeniyle "inandık, iman ettik, bildik Allah'ım" demiş ama yerin sallanışı bitmemiştir. Zaman ve mekan düğümlenmiştir. Etraf alev alevdir. Korku alev alevdir. Yanansa insandır. An, kıyamet anıdır. An, kıyamet anıdır. Dağlar atılmış bir yün gibidir. Yer sarsıldıkça sarsılmış, dağlar ufalandıkça ufalanmıştır. Her taraf toz dumandır. Herkeste bir korku, herkeste bir feryat. Kimse birbirini tanımıyor. Kimse birbirini sormuyor. İnsan şaşırmış ileri geri koşturuyor. Analar bebelerini unutmuş. Babalar kimseyi, hatta evlatlarını dahi tanımıyor. Zaman, ölümün öldürüldüğü zamandır. Vakit, dünyanın bugüne kadar tanımadığı, görmediği, bilmediği, dehşetli, en korkunç vakittir. An, hiç kimsenin beklemediği kıyamet anıdır. Tura, yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba, mamur eve, yükseltilmiş tavana ve kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecek.

0: Uykular bölünmüş. Dünyaya ait beklentiler artık anlamını yitirmiştir. Ay ve güneş bir araya getirilmiş, yabani hayvanlar dahi korkudan bir araya toplanmışlardır. Kainatın düzeni değişmiş, korkunç gürültüler arasında insan pervaneler gibi sağa sola savrulmuştur. Kaçacak ne bir dağ, ne de kıyısına sığınılacak bir deniz vardır. Ne sarayların, ne de sığınakların koruyacağı, ne de orduların savuşturabileceği bir azap kuşatmıştır insanı. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve de çırpınma zamanıdır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. Ay yarılıp denizler kaynaştırılmıştır. Yıldızların ışığı giderilmiştir. Gök ve yer ağırlığını çekememiş, insan, evet insan çaresizlik içinde, kolay olmayan zorlu bugün de, ne oluyor böyle, bu da ne, aman Allah'ım, ansızın, haber vermeden, kapıyı çalmadan gelen bu korkunç gürültü, bu azap da ne böyle, nereden çıktı birdenbire demiştir. Demiştir de artık sura üflenmiştir. Hayat bitmiş, nefesler tükenmiştir. Korku ve ıstırap yerini yeni bir bekleyişe terk etmiştir. Dünya düğümlenmiş, insan düğümlenmiştir. Dünya ölürken mahşer doğmak üzeredir. An kıyamet anıdır. Vakit, dünyanın doğumundan beri beklediği vuslat vaktidir. Ayarların, ölçü ve tartıların, varılmış yargıların, sapmış ve sapıtmış şeytan ve insanların, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların hesap anıdır. Zaman, ölümün öldürüldüğü, iman ve inkarın hasat zamanıdır. An, dehşetli kıyamet anıdır. Hayır. Kıyamet gününe yemin ederim. Hayır. Nedamet çeken nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet. Biz onun parmaklarını yeniden düzenlemeye kadiriz. Ama insanoğlu ileride suç işlemek ister de kıyamet günü ne zamanmış der. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan, kaçacak yer neresi der. Hayır, bir sığınak yoktur. O gün varılacak tek yer, Rabbinin huzurudur. O gün, insana sunduğu ve geriye bıraktığı ne varsa bildirilir. Özürlerini sayıp dökse de, insanoğlu artık kendi aleyhine bir delildir.
1: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 011 9899 0551 011 9899.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Evşenül Kebir.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: bu.
1: Ey nurların nuru, kaynağı. Ey nurları aydınlatan. Ey nurlara şekil ve suret veren. Ey nurları yaratan. Ey nurların miktarlarını takdir eden. Ey nurların mahzen ve menbaalarını ayarlayan. Ey bütün nurlardan evvel olan nur. Ey bütün nurlardan sonra baki kalacak nur. Ey bütün nurlardan üstün olan nur. Ey eşi benzeri olmayan nur. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

صدق يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل يا من ذكره حلو.

0: bakalım.
1: Ey hediye ve ihsanları şerefli olan, ey işleri latif ve ince olan, ey lütuf ve keremi daimi olan, ey sehavet ve cömertliği ezeli olan, ey sözü hak olan, ey vaadi doğru olan, ey affetmesi kendi fazlı ve ihsanı olan, ey azap vermesi adalet olan, ey zikir ve anılması tatlı olan, ey ona ünsiyet ve alışmak lezzetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına nimet ihsan eden, ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran, ey istediğini istediği şekilde değiştiren, ey zorlukları kolaylaştıran, ey istediğini zelil kılan, ey kitaplar ve bereketler indiren, ey kainattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevk eden, ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren, ey her şeyi kemale erdiren, ey istediğini istediğine üstün kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey gören fakat görülmeyen, ey yaratan fakat yaratılmayan, ey yol gösteren fakat kendisinin yol gösterilmeye ihtiyacı olmayan, ey dirilten fakat hariçten hayat almaya ihtiyacı olmayan, ey yediren fakat yedirilmeye muhtaç olmayan, ey kurtaran ve kurtarılmaya muhtaç olmayan, ey işleri kaza eden fakat ona muhalif olarak işler kaza edilmeyen, ey hüküm veren fakat kendi aleyhinde hüküm verilmeyen, ey doğurmayan ve doğurulmayan, ey eşi benzeri olmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: أجرنا من النار.
1: Ey en iyi sevgili kendisi olan, ey en iyi tabip kendisi olan, ey en iyi eşraf kendisi olan, ey en iyi yakın kendisi olan, ey en iyi kollayan kendisi olan, ey dua ve istekleri en iyi kabul eden, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, ey en iyi vekil kendisi olan, ey en iyi sahip kendisi olan, ey en iyi şekilde yardım eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: أجرنا من النار.
1: Ey ariflerin sevinç ve sururu, ey müritlere ünsiyet ve huzur veren, ey aşıkları kurtaran, ey tevbekarların sevgilisi olan, ey fakirlerin razıkı olan, ey günahkarların umudu olan, ey sıkıntıya düşenlerin sıkıntısını gideren, ey gam ve kedere düşenlere nefes aldırtan, ey üzülenlere fereç ve ferahlık veren, ey evvelkilerin ve sonrakilerin mabudu olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya Rab-

0: Ey cennet ve ateşin, cehennemin Rab ve sahibi! Ey peygamberler ve seçkinlerin Rab ve sahibi! Ey sıddıkların ve iyilerin Rab ve sahibi! Ey küçüklerin ve büyüklerin Rab ve sahibi! Ey hububat ve meyvelerin Rab ve sahibi! Ey nehir ve ağaçların Rab ve sahibi! Ey sahra, tarla ve çöllerin Rab ve sahibi! Ey köle ve hürlerin Rab ve sahibi! Ey ilan ve gizlemelerin Rab ve sahibi! Ey gece ve gündüzün Rab ve sahibi! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

0: أجرنا من النار.
1: Ey ilmi her şeyi algılayan, ey görmesi her şeye nüfuz eden, ey kudreti her şeye kavuşan, ey kulların onun nimetlerini sayamadığı, ey yaratıkların ona şükretmeye güç yetiremediği, ey anlayışların onun celal ve büyüklüğünü idrak edemediği, ey akılların onun hakikatine kavuşamadığı, ey azamet ve kibriyayı kendisine perde yapan, ey heybet ve saltanat kendi güzelliği olan, ey varlık ve bekası izzet ile güçlenen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey yüce örnek sadece kendisinin olan, ey yüce sıfatlar onun olan, ey ahiret ve dünya onun olan, ey cennetül meva onun olan, ey cehennem ve ateşin sahibi olan, ey büyük ayet ve mucizeler onun olan, ey Esmaül Hüsna güzel isimlerin sahibi olan, ey hüküm ve yargı kendisinin olan, ey yüksek göklerin sahibi olan, ey arş ve yer onun olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarını çok çok affeden, ey kullarının günahlarını bağışlayan, ey itaatkar kullarını çok seven, ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan, ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden, ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen, ey kullarına karşı pek merhametli olan, ey mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran, ey gerçek hayat sahibi olan, ey gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fissemâi azametuh. Ya men huve fil ardı âyâtuh. Ya men huve fî kulli şeyin delâiluh. Ya men huve fil bihâri acâibuh. Ya men yebde'ul halqa thumme yu'iduh. يا من هو في الجبال خزائنه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من إليه يرجع الأمر كله يا من ظهر في كل شيء لطفه يا من يعرف الخلائق قدرته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
0: Ey azameti gökte tecelli eden, ey ayet ve mucizeleri yeryüzünde zuhur eden, ey varlığının delilleri her şeyde mevcut olan, ey acayip mahlukatı denizlerde barınan, ey yaratmaya başlayan, sonra aynı model üzere onu tekrarlayan, ey hazineleri dağlarda bulunan, ey yarattığı her şeyi güzelce yapan, ey her şeyin son merci olan, ey lütuf ve ihsanı her şeyde zuhur eden, görünen, ey mahlukatına kendini tanıtan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi, ey tabip bulamayanlara tabip olan, ey cevap alamayanlara cevap veren, isteklerini karşılayan, ey şefkat edenleri bulunmayanların şefkat edeni, ey refik ve arkadaşı olmayanların destek ve sahibi, ey şefaatçisi olmayanların şefaatçisi, ey kurtarıcısı olmayanların kurtarıcısı, ey rehberi olmayanların rehberi, ey yöneticisi olmayanların yöneticisi, ey merhamet edicisi olmayanlara merhamet eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey kendisiyle yetinenlere yeter olan, ey kendisinden hidayet, doğru yol isteyenlere yol gösteren, ey kendisinden ihtiyaçlarının giderilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarını gideren, ey kendisine yalvaranı yanına çağıran, dualarını kabul eden, ey şifa isteyenlere şifa veren, ey kendisinden işlerin kaza edilmesini, yapılmasını isteyenlerin istediğini kabul eden, ey kendisinden zenginlik isteyenleri zengin eden, onları ihtiyaçlardan kurtaran, ey işlerinin ifa edilmesini isteyenlerin işlerini ifa eden, ey kendisinden kuvvet isteyenlere kuvvet veren, ey kendilerini ona verenlere sahip çıkan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeyden önce olan evvel, ey her şeyden sonra olan ahir, ey varlığı apaçık görünen zahir, ey her şeyin iç yüzünden haberdar olan batın, ey her şeyi yoktan yaratan Halık, ey her şeyi münasip bir şekilde rızıklandıran Razık, ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadık, ey varlığı her şeyden önce olan Sabık, ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik, ey tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren Falik, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. Bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Sendedir hamiyet, mürüvvet, mertlik. Kurbanın olayım, bu ne cömertlik. Özlem burcu burcu, bitmez hasretlik. Kervan katar katar yola koyulmuş. Canlar kurtuluşu kapında bulmuş. Raks edip felekler döndükçe dönsün. Aşkınla tutuşan canlar övünsün. Bırak nasipsizler varsın dövünsün. Senden daha büyük ayet mi olur? Senden daha aziz nimet mi olur? Miraç için Hak'tan davet gelince gündüze dönmüştü karanlık gece. Utandı dolunay seni görünce. Kutsal yolculukta bineğin Burak. Başlangıcı Kabe, Kudüs ilk durak. O gece gökleri gezip dolaştın. Sonsuz mesafeyi refrefle aştın. Kabe Kavseyn makamına ulaştın. Yayın uçlarına hele bir bakın. Allah'a ondan da olmuştu yakın. Enbiya ervahı saf saf oldular. Görüp kemalini dona kaldılar. Buyur edip seni öne aldılar. Yürü var dediler, meydan senindir. Artık bundan sonra devran senindir. Cebrail rehberin yedi kat gökler. Selama durmuştu bütün melekler. Nicedir gök ehli gelişin bekler. Nebiler kervanı sen alemdarsın. Tevhid meydanında bir şehsuvarsın. Tur'da Musa niyaz etti görmedi. İsa göğe ağdı fakat ermedi. Hiçbir nebi böyle devran sürmedi. Makamlar son buldu, bitti rütbeler. Vuslat gerçekleşti, indi perdeler. Yön nedir, mekan ne, hepsi izafi. Yükselince Hakk'a o ruh-ı safi. Miraç için bence bu bile kafi. Ufuklarda bayrak, rehbersin bize. Seni tam anlamak ne haddimize. Vuslatın hazzına eresin diye, bir nice esrarı göresin diye, ümmetine müjde veresin diye, miraçla taçlandı peygamberliğin, alemlere rahmet o rehberliğin. Zatına nispetle her rütbe engin, ruh iklimin ey dost ne kadar zengin. Esrara mahremsin bulunmaz dengin. Melek deyip hata eder kimisi. Sensin insanlığa Allah vergisi. Senden önce her şey hayaldi, zandı. Seninle rütbeler anlam kazandı. Allah ile vuslat ne kutlu andı. Kıskansa yeridir seni melekler. Bildin neden döner böyle felekler? Müjde Müslümanlar, ne mutlu bize. Hele bir bakınız tarihimize. Gülümser sayfalar hep yüzümüze. Bu muhteşem saray yıkılır sanma. Fakat düşün, çalış, yılma, usanma. Bizlere Allah'ı tanıtan sensin. Ümmetine rahmet ve güvencesin. Bizi bizden daha fazla seversin. Bu ne büyük şeref, ne kutlu nimet. Ne şanlı peygamber, ne şanslı ümmet.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 011 98 99.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
3: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukteten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, hadis bahçesi programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler olsun ki bu birlikteliği bizlere nasip eyledi ve biricik önderimiz, rehberimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Bizleri ona layık ümmet olmayı nasip eylesin. Onun hadis-i şeriflerini anlamayı, kavramayı ve hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin. Onun şefaatine bizleri kabul eylesin. Şefaatini nasip eylesin. Ve onun bizden memnun olup da ümmetim dediği havzının başında topladığı kimselerden olalım inşallah. Bir de bunun tersi var ki havzın başına gelip de kovulanlar var. Allah bizleri onlardan eylemesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttaku da'vetel mazlumi. Mazlum olanın, zulme uğramış olan kimsenin bedduasından sakınınız. Fe innehe muhakkak ki onun bedduası, sizin aleyhinize yaptığı o dua, tuhmelu alel gamami ve o bulutların üzerine yükseltilir, taşınır. Yekulullahu, Allahu Teala şöyle der, ve izzeti ve celali, izzetim ve celalim hakkı için, لَاَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَه۪ينَ, bir müddet dahi olsa muhakkak ki ben sana yardım edeceğim. Ve Cenab-ı Zülcelal Hazretleri onun o duasına karşılık böyle bir vaatte bulunuyor. Yine diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bunlar hepsi aynı konuyla ilgili. اِتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, mazlumun, zulme uğramış olan, haksızlığa uğramış olan kimsenin bedduasından sakının, çekinin. Fe innehe, muhakkak ki onun o bedduası, o duası, tes'adu ile semai, göğe yükselir. Ke ennehe şerare, böyle nasıl şimşek, yıldırım çakarsa o hızla göğe yükselir. Biliyorsunuz yıldırım, şimşek öyle çarptığı zaman bir an gökte, bir an yerde nasıl olduğunu, nasıl geldiğini fark edemezsiniz. Bu kadar hızlı. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlamamız için böyle misallerle açıklıyor ki gerçekten o şimşek nasıl çaktığı gibi hemen yerde oluyorsa ve düştüğü yeri de paramparça ediyorsa, böyle korku salıyorsa, aynı böyle mazlumun bedduası da bu şekilde çıkar ve böyle bir korku salar, böyle bir şiddetlidir. Ve acilen de yerini bulur ve o kişiyi helak eder. Hem sesiyle, hem düştüğü yerle, hem de perişan eder, Allah muhafaza. Bu nedenle Peygamberimiz uyarıyor. Ve aynı buna benzer hadis yine. İttekû da'vetel mazlumi, mazlumun bedduasından sakının. Ve inkâne kafiren, kafir bile olsa. Çünkü kafir nedir? Kendine küfrüdür. Siz bir insana zulüm yapamazsınız. Mesela bir insan bir suç işlemişse o suçun cezası neyse o olur. Bir insan fasık olabilir, bir insan kafir olabilir ama kişi bu insanın gidip de diyelim malını çalamaz, adamı gidip dövemez, gidip anama iftiralarda bulunamaz. Her şey İslam'da usule bağlanmış, her şeyin bir kuralı, kaidesi var. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Mazlumun bedduasından sakının ve inkâne kafiren, kafir olsa bile. Fe innehu leyse dûneha hicabun. Onunla Allah'ın arasında bu dua ettiği zaman hicap yoktur. Hemen duası kabul olur diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere uyarılarda bulunuyor. Yani burada iki mana var. Bir, zulmetmeyin. Hani burada şu var. Anlamamız gereken, bilmemiz gereken, zulmetmeyin, zulme bulaşmayın, zalim olmayın. Çünkü Allah-u Teala sevmez, zulmü sevmez. Allah-u Teala adildir,
adalet sever, adil olanı sever ve Allahu Teala kullarına zulmedici olmadığından dolayı zulmedilmesini de asla sevmez ve asla kabul etmez. İşte bu nedenle zulme uğrayan bir insan beddua ettiği zaman onun o duasına Allahu Teala hemen icabet ediyor. Onun o duası yükseliyor. Velev ki adam böyle facir de olsa, fasık da olsa, çünkü onun fücuru, günahı kendi nefsine. Fakat sen bir insana zulmettiğin zaman ne yapıyorsun? Onun kendisine zulmetmiş oluyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibni Cebel radıyallahu anhı Yemen'e gönderiyor. Duymuşsunuzdur. Genç bir sahabi, zeki bir sahabi, takva ehli, her şeyle mükemmel bir sahabi, fıkhı çok iyi bilen bir sahabi ve ona nasihatlerde bulunuyor. Diyor, sen Müslüman olmayan, ehli kitap olan bir topluma gidiyorsun. Onlara önce İslam'a davet et. Onları İslam'a çağır. Şehadeti söylerlerse, Müslüman olurlarsa artık onlar mümindir, Müslümandır. Bir Müslümana nasıl muamele edilecekse hukuki olarak, kanuni olarak onları yaparsın. Onlardan zekat alırsın, onlara namazı emredersin. Ama Müslüman olmuyorlarsa da ne yaparsın? Onları kendi dinine serbest bırakırsın ve onlardan cizye alırsın. İşte orada Peygamberimiz Hazreti Muaz'a diyor ki, sakın ha zulmetme. Çünkü zulmedildiği zaman onların duası arasında hicap yoktur. Hemen yükselir Allah'ım. İşte böyle bir sahabeye Peygamberimiz böyle bir tavsiyede bulunuyor. Ki o gidilen toplum ehli kitap bir toplum, Müslüman olmayan bir toplum. İşte Allah-u Teala burada direkt zalim olma demiyor. Zulüm yapma demiyor. Ama ne diyor? Öyle bir uyarıda bulunuyor ki kalbe ve vicdana hitap eden bir uyarıyı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere hatırlatıyor. Onun bedduasından sakın. Çünkü bazen şunu yapma, bunu yapma denildiği zaman o insan bunu ciddiye almayabilir. Onun getireceği ağırlığı fark edemeyebilir. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sonucunu haber veriyor. Sonucu nedir? Mazlumun bedduasından sakın. Mazlum sana güzel duada bulunacak değil ya, sana hayır dualarda bulunacak değil ya, yüreği yanmıştır adamın. Yüreği yanınca da içten bir şekilde sana duada bulunacak, senin aleyhine duada bulunacak, sana beddua edecek, senin kahrolman için, perişan olman için sana dualarda bulunacak. Ve onun duası da mazlum olduğu için, zulme uğradığı için olacak. Ve onun duası da mazlum olduğu için, zulme uğradığı için ve gönülden ve içten bir şekilde yaptığı

bunalmış, muzdar bir duruma düşmüş, perişan bir duruma düşmüş. Onun duasına kim icabet eder? Allah. İşte Allah-u Teala ne yapıyor? Onun duasına icabet edeceğini belirtiyor. Zulüm çok şiddetli olursa mazlumun feryadı figanı da o kadar çok olur. Çünkü bir insana ne kadar çok zulüm edilmişse o kadar da feryat figan eder, canı o kadar yanar ve o figanlar, o feryatlar da çabucak tesirini gösterir ve Rabbül Alemin'e ulaşır. Rabbül Alemin de o zalimlik yapanlara cezasını verir. İşte bu nedenle Peygamberimiz zulüm yapmayından ziyade mazlumun bedduasından sakının. Onun duası hemen yükselir, şimşek hızıyla yükselir. Allah'la onun duası arasında hicap yoktur diye böyle önemli uyarılarda bulunuyor. Allah-u Teala bizi zalim olmaktan muhafaza buyursun. Çünkü Allah-u Teala zulmü kendisine yasakladığı gibi kullarına da yasaklamış ve zalimleri de asla sevmez ve zalim olanları da Allah-u Teala doğru yola iletmez. Onlar da iflah olmazlar, Allah korusun. İşte bizler de aklımızı başımıza alacağız. Çok dikkat edeceğiz. Adam zalim olabilir başka bir konuda veya adam fasık olabilir ama biz o insana karşı zulüm yapmayacağız, zulmetmeyeceğiz, zulümden sakınacağız. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İttegû zelletel âlimi. Alimlerin hatası noktasında dikkatli olun, onlardan sakının. Ventezirû fey'etehû. Onun geri dönmesini, doğru yola gelmesini bekleyin. O konuda da acele etmeyin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi insanlar bilgiye muhtaçtır ve her zaman içinde bilmediklerini gitmişlerdir, bir bilene sormuşlardır. Zaten Allah-u Teala kitab-ı mübininde de bizlere öyle buyuruyor. Bilmediğiniz zaman bilenlere sorun diye buyuruyor. Fakat insanlarda şöyle bir şey de vardır ki alimlere karşı çok muhabbetleri olur. Bazı zaman o kadar sever ki hadis-i şerifte buyurulduğu üzere kişi bir şeyi çok sevdiği zaman gözü kör olur. Gerçekleri göremez. Böyle körü körüne bir taklit başlar. O ne yaptıysa doğrudur. O ne dediyse doğrudur. O her şeyi en güzelini yapmıştır, yapıyordur diye bir izlenim kişide oluşmaya başlar ki bu karşı taraftaki hatayı görmeme noktasına gelir. Hani çok severse ne olur, gözü kör olur buyuruyor ya Peygamberimiz, kişi de bu hale gelir. Bu noktada Peygamberimiz işte uyarıyor. Diyor dikkat edin. Alimlere tabi olma noktasında, çünkü bize düşen nedir? Alimlere tabi olmaktır. Fakat alimlere tabi olurken de dikkat edin. Gözünüz kapalı olmasın. Her şeyi körü körüne taklit etmeyin. Onlar da hata yapabilir. O hataları siz de işlerseniz ne yapar? Burada iki zarar var. Bir, siz hataya düşmüş olursunuz, hatalı bir davranışın içerisine girmiş olursunuz. İki, o kişinin hatadan dönmesine sebep olmazsınız. O kişi ne yapar? Yaptığı işlerin doğru olduğunu görür, öyle anlar, öyle kavrar, o yanlışı devam ettirir ve doğru yola da gelmez, nasihat da dinlemez hale gelir. Zaten bugün ve gördüğümüz gibi insanların başına gelen şeylerden bir kısmı bundan dolayı. Bir insanı aşırı derecede yüceltmeleri, o ne yapıyorsa doğrudur, o ne diyorsa doğrudur, yanlış bile olsa onda bir hikmet vardır anlayışıyla ne yapmışlardır? O kişileri böyle ayrı bir vasıfa sokmuşlar ve o kişiler de her gün hata üstüne hata işlemek suretiyle kötü duruma gitmişlerdir. İşte bu nedenle Peygamberimiz uyarıda bulunuyor. Bize de düşen nedir? Biz her söylenen sözü böyle hemen alıp kabul etmeyeceğiz. Bir ölçüye tabi tutacağız. Bir mihenge vuracağız. Doğru mu, yanlış mı? Nedir? Kur'an ve sünnete tabi olmak suretiyle ona götüreceğiz. Alim bu sözü nerede söyledi? Hangi kitaba dayanarak söyledi? Hadiste bu hadisin derecesi nedir? Kur'an'da ise hangi ayet? O ayette gerçekten böyle mi diyor? Diğer ayetler bu konuda ne diyor? Sahabe ne demiş? Peygamberimiz bu konuda ne demiş? Bunların hepsini isteyeceğiz. Ve her sözü olur efendim tamamdır diye kabul etmeyeceğiz ve araştıracağız. Çünkü mesela bakıyorsunuz büyük imamlara, İmam Ebu Hanife olsun, İmam Malik olsun, Ahmed İbni Hanbel olsun, İmam Şafii olsun, hepsi ne yapıyor insanlara? Biz bir şey söylediğimiz zaman hemen alın kabul edin demiyorlar.

0: bir ölçüye tabi tutun, bir mihenge vurun. Kur'an ve sünnete ters düşüyorsa onu kabul etmeyin. Kur'an ve sünnet ne diyorsa ona tabi olun diye buyuruyorlar. İşte bizler de böyle yapacağız. Ha bununla birlikte alim hata işlemiş olabilir. Ne yapacağız? Onun hatasını hemen çok da büyütüp adamın da üstüne üstüne gidip onu yerden yere vurma noktasına da gitmeyeceğiz. Sabredeceğiz, bekleyeceğiz, ona uyarılarda bulunacağız. Ha onun o hatasını bileceğiz, göreceğiz, o hatasını taklit etmeyeceğiz. O hatasını peşinden gitmeyeceğiz. Ama onun da o hatadan dönmesi noktasında sabır göstereceğiz, bekleyeceğiz. Neticede bir ilim ehlidir, ilim öğrenmiştir. Belki yanlışa düşmüştür, hata işlemiştir, işin sonunu bilememiştir. İnsandır, çünkü hepimiz insanız, hepimiz hata işleyebiliriz, beşeriz, şaşabiliriz. Ama mühim olan da nedir? O hatadan dönebilmektir. Alim de bir konuda hata işlemişse, onun hatadan dönmesi noktasında da diyor Peygamberimiz, bekleyin, sabır gösterin ve hemen böyle feryadu figan kopararak ortalığı hani derler ya velveleye vererek işi karıştırma yoluna da gitmeyin. Her şeyin usulüyle, yoluyla halletmeye gidin. Ha o dedi diye her şey doğrudur da demeyeceksiniz. Bir hataya düştü de adamın her şeyini de reddederek böyle yerden yere de vurmayacaksınız. Onun hatadan dönme noktasında sabır göstereceksiniz, bekleyeceksiniz. Çünkü Peygamberimiz bize bu şekilde uyarıyor. Bu gerçekten günümüz insanının çok dikkat etmesi gereken bir konu. Bu hadisi şerifi baş tacı etmemiz gerekiyor günümüzde. Çok hassas olmamız lazım. Çünkü içgüdümüz öyle diyor. İşte alimdir, büyüktür diyor. Ama körü körüne de taklit etme noktasına gitmek doğru değildir. İşte Peygamberimiz ne diyor? İttegû zelletel alimi, alimin hatası noktasında dikkatli de olun. Sakının. İşi belleyin, bakın. Ventezirû feyyetehû ve onun da hatasından dönme noktasında da sabır gösterin ve bekleyin diyerek bizlere çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Biz bu uyarıya dikkat edersek rahat ederiz, huzur buluruz, güvenli oluruz ve basiretimiz artar, firasetimiz artar. Ama bu uyarıya dikkate almazsak o zaman körü körüne taklit etmiş, onun arkasından gitmiş oluruz. Bu nedenle hem yanlışa düşmüş oluruz, hem de yanlış olanı desteklemiş oluruz. Hem kendimiz hata işlemiş oluruz, hem de o alimin hata üzere gitmesine katkıda bulunmuş oluruz. İki günah birden kazanmış oluruz ki Allah-u Teala bizleri bu duruma düşmekten korusun ve muhafaza buyursun. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki Hadis Bahçesi programında sizlerle birlikte olmak ümit ve dileğiyle. Emanetleri zayi etmeyin, Allah-u Teala'ya sizleri emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Üryan geldim, gene üryan giderim. Ölmemeye elde fermanım mı var? Azrail gelmiş de can talep eyler. Benim can vermeye dermanım mı var? Dirilirler, dirilirler, gelirler. Huzuru mahşerde divan dururlar. Harami var diye korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım mı var? Ersen erdiğin meydana getir. Kadir Mevlam noksanını sen getir. Bana derler gam yükünü sen götür. Benim yük götürür dermanım mı var? Karacaoğlan der ki ismim överler. Ağı oldu yediğimiz şekerler. Güzel sever diye isnat ederler. Benim

Kainatta her ne varsa, üç harf ile beş nokta. Ayın, şın, kaf. İşidin ey yarenler, kıymetli nesnedir aşk. Değmelere bitinmez, hürmetli nesnedir aşk. Hem cefadır hem safa, Hamza'yı attı kafa. Aşk iledir Mustafa, devletli nesnedir aşk. Dağ düşer küleyler, gönüllere yol eyler. Sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk. Kime ki vurdu ok, gussa ile kaygı yok. Feryat ile ahı çok, firkatli nesnedir aşk. Denizleri kaynatır, mevce gelir oynatır. Kayaları söyletir, kuvvetli nesnedir aşk. Akılları şaşırır, deryalara düşürür. Nice ciğer pişirir ki ey odlu nesnedir aşk. Miskin Yunus neylesin, derdin kime söylesin? Varsın dostu toylasın, lezzetli nesnedir aşk.

hiç umar mıydın? Şehit ceddim, yıkılsın hanumanım, hiç umar mıydın? Yarılsın yer ve çöksün asumanım, hiç umar mıydın? Umar mıydın cesetten ruh çekilsin, boş kovan olsun? Kararsın günlerim, donsun da kanın, hiç umar mıydın? Umar mıydın gülistanımda baykuşlar ötüp dursun, tutulsun hem de lal olsun sebanı, hiç umar mıydın? Umar mıydın dilim sussun, esaret bağı bend olsun, asırlardan uzun olsun her anı, hiç umar mıydın? Umar mıydın sokaklar zulmelinden hep perişanken, zulümden bir haber olsun bu canım, hiç umar mıydın? Umar mıydın şımarsın nara atsın kaltaban, vursun, yıkılsın tarumar olsun cihanım, hiç umar mıydın? Umar mıydın gözümden yaş revan olsun, dilim sussun, o suret derbeder bir Müslümanım, hiç umar mıydın?

0: Allah Teala'nın alemlere rahmet olarak gönderdiği son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ulvi derecesini, yüce mertebesini anlatmaya çalışan binlerce naat yazılmıştır. İşte onlardan birinde bir peygamber aşığı şöyle diyor.
1: Allah'ım, Arabi ile Acemi ile bütün insanların efendisine, Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere ve Harim-i Şerif'in imamı Hazreti Muhammed'e salatü selam eyle. O, insanlara bilmediklerini öğretti. Hazreti Adem'in neslindendir ama aslı bir nurdur onun. Yazılmıştır onun şerefli ismi levh-i mahfuza yakut bir kalemle. Defnedilmiştir mübarek ve latif vücudu Medine-i Münevvere'de Harim-i Şerife. Kıyamet gününde bütün alemler için şefaatçi olarak şöyle yalvarır Rabbine. Ya Rabbi, bağışla ümmetimi. Bağışla ümmetimi ya Rabbi. Ah ümmetim. Sen lütuf ve kerem sahibisin ey Rabbim. Şöyle bir ses duyulur Rahman olan Allah'ın katından. Şefaatini kabul ettim ey Nebi-i Muhterem. Ümmetinle beraber girin cennete. Size yoktur artık ne korku, ne hüzün, ne de elem. Allah'ım razı ol Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Kerem sahibi Ali'den. Ey o yüce Resulün cemalinin nurunu görmek aşkıyla yananlar. Ona bol bol salatü selam okuyun. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey geçmiş ve gelecek bütün insanlığın efendisi.

Ürpertir tabiat üfleyince rüzgarı, derin gök soluğu. Ulu ses dokununca çarka, düşer ölümün gölgesi eşyaya. Başlar eşyada hareket kurtulmak için kendinden. Daha öteye geçmek için arınmak gibi elbiseden. Yakalar ölümsüzlüğün sonsuz ipini. Sonra ses olur. Zamanın idrak incisi ses. Döner, döner, döner de yönelir sebebe. Sebep ey! Sesi damarla çizer. Mutlak sözü damarda kanla çizer. Uzar bir göz ağrısının gecesi, uçsuz bir nehir gibi. Bir bebeğin ilk hecesi düşer ağzından ansızın ve bulur. Aklı yontan o sonsuz sesi bulur. Sonra toprak sıkışır sıkışır taşar da renk olur tarlada. Güneşin çarpılmış elçisi Van Gogh'la gelir önümüze. Portakalla yayılır, karanfilde tutuşur, karar kılar denizde. Renk denizde karar kılan ebedi tarla olur. Renk baş kaldırırken, helezonlar çizerken ses, son fatih, su fetheder tabiatı. Döner, döner, dövünür, eritir dağları, yobaz kayaları. Daha der, sığmaz kabına, yönelir göğe teslim olur. Ve düşerken toprağa çağırır. Sebep ey! Her sabah bütün bitkiler iştahlı bir çocuktur. Emer, emer, emerler toprak anayı. O sultan hazinesi, o hep veren sonsuz cömert anayı. Yeşil hayat, kırmızı hareket, sarı sabır emerler. Ve beyaz iman çizer sesini, tamamlar kavisini. Sebep

0: Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

nasıl çıkılır ki huzurunuza? Nasıl yaklaşılır makamınıza? Sürünüp sürmeye akdamınıza yüzümle beraber geldim efendim. Önümde o vardı, arkasında ben. Feryadı sessizliğin, nefesler kesen, gönlüme sevginden binlerce desen çizenle beraber geldim efendim. Ümmetine döktün bütün kaygını, diline ram etmiş biri övgünü, kalplerde yaşayan eşsiz sevgini sezenle beraber geldim efendim. Kalpleri kurutan ahir zamanda sevgini taşıyor ruh-i zeminde. Gecesi, gündüzü aşkın deminde gezenle beraber geldim efendim. Kurtulur tutanlar senin elini, Allah sevgisiyle kokan gülünü, kalbinden kalplere sevda balını süzenle beraber geldim efendim. Unutmuşlar, sen unutma ümmetini, gönüllere dolsun sal himmetini, kalplere mübarek emanetini yazanla beraber geldim efendim. Ümmetin kaybetmiş bak sılasını, çekiyor sensizliğin çilesini, bizi alt eyleyen nefs hilesini bozanla beraber geldim efendim. Şefaat, uyansak bu zor rüyadan, hiç eser yok mu ki eski hülyadan? Kalplerimizi bu fani dünyadan çözenle beraber geldim efendim. Sizi hayal etmek zor bu yalnıza, dal verip gitmek var dünyanıza, başını uzatıp ayağınıza ezenle beraber geldim efendim. Kalplere ulaşan fermanınızda, nesline devrolan dermanınızda, kıtlıkta yığınla harmanınızda tozanla beraber geldim efendim. Kavrulmuşuz bir zulmetin çölünde, bir ümit sensin, senin elinde. Kaynağı sen olan aşkın gölünde yüzenle beraber geldim efendim. Ravzanda kıvransak aşk sancısından, dökülse gözlerden yaş incisinden, baki neslinizin gül goncasından izinle beraber geldim efendim. Gönül muradınızı gönlünde tutan, ümmetinin derdidir kalbinde yatan, sünnetinizi adım adım yaşatan Gavs'ımla beraber geldim. Gavs'ımla beraber geldim.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

gelsem, kavuşsam, yüz sürsem sana. Canım Kabe'm, canım Kabe'm, varsam sana.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 0551 011 98 99 0551 011 98 99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

her bir kese annesi vatan kadar azizdir. Ve buna göre de annenin ölümü insana çok ağır tesir edilir. Ve bizde böyle bir atasözü var. Diyor ki çocuk babadan öksüz olmaz, babadan yetim olmaz, anneden yetim olar. Bu annemin ölümü bana çok kötü tesirledi ve bu münasebetle Annem Öldü Mü adlı bir şiir yazmıştım. Onu size okuyorum. Ne hız ellerini üzdün dünyadan, ne hız ellerini üzdün dünyadan, balanı tek koyup nereye gittin?

dünyaya getirdin anne. Bense yola saldım dünyadan seni. Sen bana beşikte ninni çalmışsın. Bugün ninni çalsam sana ben de mi? Senin şirin şirin ninnilerini sana kaytarayım cenazende mi? Uykun şirin olsun diyerdin bana. Uykun şirin olsun diyeyim mi sana? Gerek ben başına dönem dolanam, beni hayal için hep uyutanam. Seni hayal için hep uyutanam. Söyle ölüm için nasıl uyutayım seni ben bugün? Bu nasıl dünyadır anlayamam ben. Çilvesi cürbecür, rengi cürbecür. Dün öz nefesiyle seni ısıtan bugün buza dönüp taşa dönüptür. Bu nasıl dünyadır? İnsan oğlunun hayalı göydedir, kendi yerdedir. Sağken omuzunda hayatın yükü, ölende cesedi çiğinlerdedir. Bu nasıl dünyadır? Bu nece dünya? Ölüm ölümü hakikat, hayatı rüya. Derdimin, gamimin ortağı sendin. Niye yüz çevirdin? Ya niye benden? Derdin bana gelsin. Hani diyerdin? Niye dert ekledin derdime ya sen? Annem, kimse seni daraltmamıştır. Ben seni daraltan kadar. Şimdi kime açsam derdimi bir. Kim benim derdime yanar sen kadar. Evin her küncünde görünür yerin, gözüm ahtarcıdır anne, ay anne. Ninem, hanı diyor küçük Azerim. Ne cevap vereyim ona, ay anne? Bilmem bu ölüm nedir, hayat var iken. Nefesin ay annem, hala evdedir, kendin yer altında taşa dönmüşsün. Bugün 7 oldu. Annem 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sana, yalnız sana, sana demek için könlümde ne kadar bilsen sözüm var. Kimleri çağırak bugün 7'ye? Halalar, bacılar soruyor bana. Anneme soralım, o bilir diye. Ben yüz tutuyorum senin odana. Anam, ismarlandın anne toprağa. Bu ölüm sineme çekti dağ benim. Sen benim arkamda benzerdin dağa. Sanki de arkamdan uçtu dağ benim. Kızımın adıdır senin öz adın. Bu da göz dağıdır bana bugünde. Son defa sen bana bakıp ağladın. Suretin mezara gitti gözünde. Suretim mezara gitti gözünde. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstünde durup yaşın da. Artık senin için durduğu zaman benim için dolaşır gün olur akşam. Vakt geçer, sen benden uzaklaşırsın. Ben sana gün be gün yakınlaşırım.

Gökten bir yağmur yağınca cesetler hayat bulur. Can ve ruh bedenini arıyorken Rabbin tayin ettiği yerde buluşmak için toplanır bütün kullar. Mahşer meydanında toplanır. Ne oldu bize? Kim neden uyandırdı bizi? Bu büyük insan kalabalıkları ne kadar da çok. Bu insanlar neler fısıldaşıyorlar? Sadece 10 gün mü kaldık yattığımız yerde, yoksa 1 gün mü? Peki burası neresi? Yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Kimse kimseye bakmıyor. Bütün insanlar bu meydanda. Herkes gözünü göğe dikmiş bakıyor.

Sıkıntı ve hararetten herkesten terler boşalıyor. İlk İbrahim peygamber çağrılıp giyindiriliyor. Aman ya Rabbi, cennet nişanesi taşıyor. Herkes sıkıntıda, terliyor. Birden meydan Muhammed, Muhammed nidalarıyla çınlıyorken herkes heyecandan, korkudan titriyor. Arşın sağında, büyük kürsünün yanında kutlu nebi, ay gibi parlıyor. Herkeste bir ümit beliriyor. Susuzluktan boğazlar parçalanmışken, havuzdan billur gibi su fışkırıyor. Güneş beyinleri kaynatırken, insanlar Resul'e gözlerini dikmiş bakıyor. Herkes derin bir imrenişle Yüce Resulü arşın sağında gözlüyor. Sırasıyla bütün peygamberler tek tek çağrılıyor. Sonra sıddıklar ve sırasıyla diğer gruplara elbiseleri giydiriliyor. Bir çağırıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. Pamuk gibi atılmış dağlar arasında arzın fanileri tekrar dirilmiş. Şaşkın kelebekler gibi kalabalıklar arasında yapayalnız bekleşiyorlar. Görünmez varlıklar tene dokunuyor. Ruhsa şaşırmış bir halde vücudu kendisiyle tanımaya çalışıyor. Bir kafile yola dizilmiş. Adına gafiller zümresi denilen. Sanki yürümeye mecalleri yok da rüzgar kendilerini itekliyor. Yaşadıklarından habersiz, şokta, belki de sarhoş bir haldeler. Duymuyor, görmüyor, bilmiyorlar. Kim? Kim bunlar diye soruluyor. Meğer dünyada duygusuzca bir hayat süren, kanaati hikmet, rahatlığı zevk edinen gafiller topluluğuymuş. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi denir. Amel defteri ortaya konunca, suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Vah bize! Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini yazmış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez. Bir kafile daha koyulmuş yola. Aman Allah'ım! Yüzleri paslı demirlerle çizilmiş, kan revan içinde. Bunlar, evet bunlar fitneci topluluklar. Aileleri parçalayan, dostlukları dinamitleyen, insanlar arasında kasırgalar estiren bunlardı değil mi? Anlaşmalarına ihanet eden, vücutlarını ruhlarına hayran bırakarak yerde sürükleyen, ruhlarını bedenlerinin peşinden koşturanlar bunlardı değil mi? Masumlara dil sarkıtmaktan ve haset sahipleriyle vücut eğlendirmekten geri durmayanlar, bir ömür boyu şehvet peşinden koşup, dostluğu hasede feda edip, aşkın gözyaşına kayıtsız kalmış saadet sultanları
bunlardı değil mi? Kalpleri ateşle yarılıp, kaynar bir pişmanlıkla doldurulunca, eyvah, eyvah, yazık bizlere demeleri, kendilerini kurtarmayanlar bunlardı değil mi? Ama yer çarpılıp paralandığı zaman, melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince, o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır. Ama artık öğütten ona ne? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaymışım der. O gün hiç kimse Allah'ın azap ettiği gibi azap edemez. Hiç kimse onun vurduğu bağ gibisini bağlayamaz.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr.

0: Enbiya 87-88. Hazreti Yunus'un duası. Balık olayının kahramanını da an. Hani bir zamanlar o, hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde,
1: ibadete layık başka tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım,
0: diye yakarmıştı. Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte biz inanıp güvenenleri böyle kurtarırız.

0: Fatır 36-37. Cehennemliklerin duası. İnkar edenlere gelince onlara cehennem ateşi vardır. Hüküm verilmez ki ölsünler. Kendilerinden biraz azap da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle feryat ederler:
1: Ey Rabbimiz, bizleri çıkar. Yapa geldiklerimizden başka salih bir amel yapalım.
0: Onlara size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti. O halde azabı tadın. Çünkü zalimleri kurtaracak yoktur denir.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0-511-98-99 0-551-01-98-99
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342-322-0444 322-0444 perayeşilçınar.com.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506-218-4780 0534-716-2027.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537-680-1604. 0537-680-1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
6: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, müminler Mu'te savaşına gidiyorlardı. Zira Suriye topraklarında İslam'ı tebliğe giden müminler saldırıya uğruyor ve şehit ediliyorlardı. Ayrıca Şam valisi Şurahbil bin Amr, Peygamber Efendimizin elçisini işkenceyle öldürüyordu. Oysa elçinin öldürülmesi İslam'a ve insan haklarına saldırıydı. Milletler arası bir anlaşma vardı, elçiler öldürülemezdi. Bu büyük bir suç olarak kabul edilirdi. Hem o millete karşı ve hem de bütün milletlere karşı işlenmiş bir cinayet olarak kabul edilirdi. Bunun bedeli ödetilirdi. Bunun hesabı sorulurdu. Peygamber Efendimiz ufukları gözlüyordu. Suriye cihetini çok önemsiyordu. Suriye'den tüm dünyaya açılacağını biliyordu. Suriye bütün dünyaya açılan bir kapıydı. Şimdi Suriye üzerine yürümek zorundaydı. İslam davetçilerin hesabı sorulacaktı. Özellikle Peygamber Efendimizin elçisinin şehit edilmesinin hesabı sorulacaktı. Ufuklarda Suriye coğrafyası gözüküyordu. Hazırlıklar için talimat veriliyordu. Peygamber Efendimiz İslam erlerine talimatını veriyordu. Bizans üzerine gidilecekti. Hazırlıklar süratle yapılıyordu. İslam ordusu hareket ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'un veda bölgesine kadar geliyordu. İslam ordusunun yiğit erlerine sesleniyordu. Allah'ın ismiyle yola çıkın. Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasaklarından kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara dokunmayın. Mabetlere zarar vermeyin. Ağaçları kesmeyin, evleri yıkmayın. Anlaşma yaptığınız zaman sözünüzde durun. Anlaşmalarınıza vefasızlık göstermeyin. Müşriklerle karşılaştığınız zaman onları İslam'a davet edin. Kabul ederlerse Müslümanlar haklarına sahip olurlar. Kabul etmezlerse cizye vermelerine teklif edin. Kabul ederlerse vatanlarında yaşarlar. Kendi inançlarına göre yaşarlar. Şayet kabul etmezlerse son çare savaşırsınız buyuruyordu. Peygamber Efendimiz İslam'ın savaş hukukunu beyan buyuruyordu. Sivillere asla dokunulamayacağını, ağaçlarının kesilemeyeceğini, evlerinin yıkılamayacağını öğretiyordu. Günümüzdeki insanlığın önceki asırlarla kıyaslanamayacak denli ileri olduğu iddia edilen bu zamanda sivillerin katliamı, hunharca öldürmeleri vahim boyutlardaydı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlar katliamlarla yok ediliyordu. Güzelim şehirler tam bir harabeye döndürülüyordu. Satırlarda savaş hukuku açık seçik ifade edilmişti. Ama savaşanlar savaş hukukunu gündemlerine dahi almıyorlardı. Fransızlar Cezayir üzerine yürüyorlar. 1 milyondan fazla mümin insanı toplumsal katliamlarla yok ediyorlardı. Öyle zulümler yapıyorlardı ki Cezayirli gençleri önce uçaklarına bindiriyorlardı. Sonra uçaklara havalandırıyor, en büyük şehirlerin üzerinden binlerce metre yukarıdaki uçaklardan Cezayirli gencecik müminleri şehirlerin üzerine bırakıyorlardı. Gençler yere düştüklerinde bedenleri parça parça oluyordu. İşte Suriye. 1 milyon mazlum müminler korkunç bombalar altında hunharca öldürülüyordu. Ama dünyadan hiçbir ses soluk çıkmıyordu. Bilinen bir gerçek vardı. Ölenler müminlerse, toplumsal katliamlara mahkum kılanlar Müslümanlarsa önemi yoktu. Dünyanın süper zalimlerinin vicdanlarında en ufak bir sızlama olmazdı.
Aksine sevinçlerini gizli mahzenlerde dile getirirlerdi. Sıradan bir kınama ifadeleriyle de geçiştirmelerini çok iyi bilirlerdi. Hatta yürekleri parçalayan bir sistem işlerdi. Alttan alta bir sistem işlerdi. Müslümanları toplu katliama maruz bırakanlara gizliden gizliye yardım ederlerdi. Belliydi, yeryüzü mazlumları yeryüzünün çakallarından, kurtlarından, domuzlarından yardım beklemek nafileydi. Büyük bir saflıktı, büyük bir aldanıştı. Kurtları, domuzları tanımamaktı. Açık seçik bir gerçek vardı. Tarihin bize öğrettiği bir gerçek vardı. Müminler güçlü olurlarsa dünya sakinleri belli boyutlarda yüzleri güler, huzur görürlerdi. Ama müminler zayıf olurlarsa yeryüzünün zorbaları onların üzerlerine aç kurtlar gibi saldırırlardı, talan ederlerdi. Güçleri yeterse müminleri yeryüzünden silerlerdi. İlginçti. Modern dünya inşa edilirken insanlık türküleri en gür şekilde söyleniyordu. İnsanlık tarihinde görülmemiş bir medeniyetin gerçekleştirildiği dillendiriliyordu. Ama ortada sadece türküler kaldı, sadece söylemler kaldı. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında insanlık tarihinde görülmedik bir katliam yaşanıyordu. Bu vahim boyutlardaki katliamları gören tarihçilerden bazıları 20. yüzyıla cinayetki katliamları gören tarihçilerden bazıları 20. yüzyıla cinayetler yüzyılı diyordu.

Bu iş türkülerle insanlık türküleri söylemekle olmuyordu. Bu iş vitrinlerde oynamakla da olmuyordu. Hele hele insan haklarını söylerken insanları toplu katliamlara mahkum ederek hiç olmuyordu. Maskeli yüzlerle nereye kadar gidilebilirdi? İnsanlık nereye kadar aldatılabilirdi? Yalancılıkla ne kadar yol alınabilirdi? Bu derin bir sorumluluk istiyordu. Rahman-ı Rahim'e ilişkin derin bir sorumluluk istiyordu. Hayatın bütün karelerinden hesaba çekileceğinin bilinci gerekiyordu. En ufak bir zulmün dahi hesabının verileceği bir iman gerekiyordu. Ancak o zaman belli boyutlarda sözler anlamlı olabilirdi, vaatler yerini bulabilirdi, emin bir zemin kurulabilirdi. İslam ordusu Suriye topraklarına yürüyordu. İslam ordusu Mute'ye yürüyordu. Önlerinde peygamber ikliminin has gülü vardı. Peygamber hanesine yetişmiş bir gül yar vardı. Hazreti Zeyd bin radıyallahu anh Harise vardı. Hazreti Zeyd kölelikten geliyordu. Kölelikten evlatlığa yükseliyordu. Sonra peygamber ikliminin asillerinden oluyordu. Şimdi o İslam ordusunun komutanıydı. Oysa orduda Ensar ve Muhacir'den nice öncü isimler vardı. Hazreti Zeyd radıyallahu anh hepsinin önündeydi. Zira İslam'ın bağrında sınıf yoktu. İslam'ın bağrında kavmiyetçilik yoktu. İslam'ın bağrında değerli değersiz insan ikilemi yoktu. Peygamber ikliminde insanlar tarağın dişleri gibi eşitlerdi. Peygamberler Sultanı bir de altından harflerle ümmetine bu gerçeği öğretiyordu. Buyuruyordu ki, başı kuru üzüm tanesi gibi simsiyah Habeşli bir köle size amir olarak tayin edilse bile Allah'ın hükümleriyle hükmettiği sürece onu dinleyin ve itaat edin buyuruyordu. Peygamber ikliminde hiçbir şey, hiçbir konu teorik zeminde kalmazdı. Söz zemininde kalmazdı. O hayat haline gelirdi. Hayatın esasları haline gelirdi. Elbette bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu ideal insan ve insanlar vardı. Onlarsa muttaki olanlardı. Müminler içinde Rahman-ı Rahim'e ilişkin en derin muhabbet ve ürperdi içinde olanlar en değerli olanlardı. Bir gün Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına, onların şahsında ümmetine öyle seslenmişti. Rabbinizin indindeki yerinizi öğrenmek ister misiniz buyurmuşlardı. Efendimizin şerefli arkadaşlarının en büyük kaygısı, en büyük derdi buydu. Acaba Rablerinin yanında bir değerleri var mıydı? Sahabe, evet ya Resulallah, Rabbimizin indinde yerimizi öğrenmek istiyoruz dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, o zaman dönüp hayatınıza bir bakın. Hayatınızda Rabbinizin emirlerine ne kadar yer veriyorsanız, Rabbinizin indinde, Rabbinizin yanında yeriniz o kadardır buyurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk kez bir uygulama yapıyordu. Şimdiye değin hiç yapmadığı bir şey yapıyordu. İslam ordusunun komutanlığına 3 ismi belirliyordu. Önce Hazreti Zeyd buyuruyordu. Sonra Hazreti Cafer buyuruyordu. Son olarak da Hazreti Abdullah bin Revaha buyuruyordu. Ekliyordu. O da şehit olursa aranızdan birinizi komutan belirlersiniz diye beyan ediyordu. Şimdiye değin her ordu için sadece bir komutan belirleniyordu. İkinci bir komutan atamayı hiç telaffuz buyurmamışlardı. Peygamber Efendimizin bu beyanında kendisini hissettiren bir gerçek vardı. Sahabe-i kiram da bu gerçeği anında anlamaya çalışıyordu. O gerçek Hazreti Zeyd'in de, Hazreti Cafer'in de, Hazreti Abdullah'ın da bir bir şehit olacaklarıydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam

0: İslam ordusunu Uhud'un veda bölgesinde uğurlarken onların nasıl bir orduyla karşılaşacaklarını biliyordu. Dev Bizans ordusuyla karşı karşıya geleceklerini biliyordu. Böylesine disiplinli, yüksek donanımlı, dev bir orduyla karşılaşmada komutanlarının bir bir şehit olacağını beyan ediyordu. Bunu ufukları tarayan basiretiyle görüyordu. Böyle bir durumda, komutanın şehit düştüğü bir durumda orduda panik olmamalıydı. Bunun için ikinci komutan belirlenmiş ve hemen sorumluluğu üstlenmiş olması gerekiyordu. Böyle bir avuç mümin ordunun dev bir ordu karşısında destanlar yazması gerçekleşiyordu. Zafere yakın bir başarıya imza atılıyordu. Zafere yakın büyük bir başarıya imza atılıyordu. Hazreti Zeyd'ler, Hazreti Cafer'ler, Hazreti Abdullah'lar Muta Ovası'na giderken, Bizans üzerine giderken ufuklarda şehadeti göre göre gidiyorlardı. Hazreti Abdullah bunu şiirlerinde açık açık dillendiriyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Desti kudretle yok iken alemi var eyle dur. Kimini Müslim kılıp, kimini küffar eyle dur. Hardan güller bitirdin, nahıldan hurma yeter. İbret için kullarına hikmet izhar eyle dur. Kimine virdun bihiştü hilatü tacü kemer. Kiminin yerin cehennem, menzilin nar eyle dur. Kiminin kaddini kıldın servü arardan yüce. Gözleri yaşın kiminin cayı enhar eyle dur. Ruzi ruşen eyle dur, emrinle gün itti tulu. Giyeceği encümler ile zeyni dur, tar eyle dur. Güller ile gülüşen içre harı kıldın hem nişin. Giyceler ta subaha dek bülbülleri sahar eyle dur. Zahide erzanı kıldın kevser uğuru bihişt. Bu muhibbi bendeni müştakı didar eyle dur.

Karşında ben pervaneyem, sen şem-i tabansın bana. Aşkımla ben divaneyem, sen afet-i cansın bana. Cevru cefa, kahru sitem, mihru vefa, cudu kerem. Ben bende-i fermanunam, sen şah-ı sultansın bana. Bir bülbül-i nalanunam, ta subhadek giryanunam. Şöyle senin hayranunam, sen dahi hayransın bana. Hicr içre bulmuşken memat, ittün bana çün iltifat. Buldum lebinden ben hayat, sen ağabey hayvansın bana. Zülfüne gönlüm bestedir, ahum göğe peyvestedir. Cana muhibbi hastadır.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgiyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Züveyde, ben sendeyim, sen bendesin Züveyde. Önce korkunç azaba, kahra gömülüyorum. Sonra en büyük affa uğrayıp gülüyorum. Çatlıyor da mezarım, dışa vuruyor beni. Terazi, Züveyda'ya divan kuruyor beni. Güneş aktı, ay söndü, parçalandı yıldızlar. Züveyda, burada şimdi sen varsın, gözlerin var. Beyaz tüller içinde ruhun sarıyor beni. Sahibisin bu eşsiz muhabbet sarayının. Mağrur yükseliyorsun uluların katına. Huriler imreniyor sonsuz saltanatına. Elime tutuşturup kalbinin kadehini, sevgini şarap gibi sunuyorsun Züveyda. Çiçek çiçek kalbime doluyorsun Züveyda. Acı yok, intizar yok, eskide kaldı hasret. Devrini tamamladı endişe, korku, hayret. Buz ve köz tarih oldu, bitti zaman ve mekan. Zaman biziz, mekan biz. İmkansıza yok imkan. Ömrün ne sonundayız, ne de henüz başında. 33 yaşındayız, hep 33 yaşında. İçim sensin bu ilde, dışım sensin Züveyda. Züveyda, ben sendeyim, sen bendesin Züveyda.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem deli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

En güzel isimler O'nundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Vasi' Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak cümlemize anlama vuslatı, anlama genişliği nasip eylesin. Amin. El-Vasi' rahmeti geniş ve sonsuz olan, rızık imkanlarını genişleten, ilmi, ihsanı, mağfireti ve rahmeti ile her şeyi kuşatan, imkanları sonsuz olan, zenginliğini ve kudretini her yerde hissettiren demektir. Bakara suresi. Bununla beraber doğu da Allah'ın, batı da Allah'ındır. Onun için nereye döner yönelirseniz Allah'ın kıblesi oradadır. Şüphe yok ki Allah vasiadır, her şeyi bilendir. Aziz kardeşlerim, yüce Rabbimizin varlığı tüm kainatı kuşatmıştır. O mekanlarla sınırlandırılamaz. Doğular da O'nundur, batılar da. Yerler de O'nundur, gökler de. Mülkü çok geniştir. Ve o geniş mülk üzerinde tükenmez nimetlerin sahibi El-Vasi' olan Allah Celle Celaluhu'dur. Varlığı ile tüm kainatı kuşatmıştır. Rahmeti ile de, sevgisi ile de, meveddeti ile de varlık alemindeki bütün mahlukatı kuşatıcılığıyla kuşatmıştır. Öyle ki rahmetin nakış nakış işlenmediği tek bir yer bile bulamayız. Yüreğimizle bakmayı bilirsek kainatta onun rahmetinin dışında kalan hiçbir varlığı, hiçbir nesneyi, hiçbir mahluku göremeyiz. Taha suresi. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Aziz kardeşlerim, mülk O'nundur. Her şey O'nun kudret elindedir. Dilediğine dilediğince zenginlik verir, imkanlar nasip eder, rızık kapıları açar, dilediğini zengin eder. Bir hadisi kutsi'de yüce Rabbimiz zenginliği dilediğime, ilmi ise çalışana, isteyene veririm buyuruyor. Zenginliği dilediğime, ilmi ise isteyene, çalışana veririm buyuruyor. Yüce Rabbimiz zenginlik, mal ve para verdiği kulunu da varlığıyla sorumlu kılar ve varlığı ile de imtihan eder. Yani varlık da bir imtihan vesilesi, darlık da bir imtihan vesilesidir. Ama ilmi, yani bilgiyi isteyene veririm buyuruyor. Alemlerin sahibi olan
Allah Celle Celaluhu, ilmi isteyen olmak adeta bize mesaj olarak veriliyor. Yani rızkı ben veririm. İlmi ise, bilgiyi ise siz isteyin ki size verilsin deniliyor adeta. İlim talep etmek, ilim öğrenmeyi istemek her Müslüman üzerine farzdır buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bilmemek ayıptır, öğrenmemek daha büyük ayıptır. Hani bir söz vardır, bilmemek ayıp değil derler. Halbuki doğru değil, bilmemek ayıptır. Çünkü insanın öğrenmeyi istemek vazifesidir. Ama öğrenmemek bilmemekten daha büyük ayıptır. O halde okumak, sormak, dinlemek ve öğrenmek zorundayız. Aziz kardeşlerim, ilimsiz bilime varılmaz. İlimsiz sevgi anlaşılamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım ilmimi arttır diye dua ediyordu. Rabbi zidni ilmen. Öyleyse sevgili peygamberimize aleyhissalatu vesselam, yüce Rabbimiz tarafından Rabbim ilmimi arttır de buyurulmuştur. İlmiyle her şeyi kuşatan yüce Rabbimiz Celle Celaluhu o ilimden faydalanmamızı emrediyor. Hangi dinden olursa olsun ilim adamı olarak çalışan pek çok kişinin Müslümanlığı seçtiğini görüyoruz. Çünkü ilim yüce Rabbimizin Alim isminin tecellisi ve yüce Rabbimizi bulmakta en güzel yoldur. El-Vasi'dir o Celle Celaluhu. Zariyat Suresi. Gökü kudretle biz bina ettik ve biz onu elbette genişletmekteyiz. Aziz dinleyenlerimiz, bu ayet 21. yüzyıl ilminin ayetidir. Bu ayet bütün asırlara hitap etmekle beraber bugün ilmin aydınlattığı bir takım hadiselere işaret etmesi yönüyle asrımıza bakan bir ayettir. Bu ayet-i kerime kainatın sürekli genişlemekte olduğunu henüz bugün fark eden ilim adamlarına 1400 yıl kadar önceden yol gösteren, hitap eden, ferman eden, zaman yaşlandıkça Kur'an gençleşiyor, rumuzatı tezahür ediyor, ortaya çıkıyor ifadesinde kendini bulan, 1400 sene öncesinden hitap eden muhteşem bir ayettir. Galaksilerin ve bir galakside bulunan yıldızların devamlı birbirinden uzaklaştığını ifade eden genişleme teorisi ilmin son aşamalarından biridir ve yüce Allah'ın Celle Celaluhu'nun ilmiyle her şeyi, zamanı ve mekanı kuşattığının ispatıdır. Değerli dinleyenlerimiz, yalnız semayı mı genişletir el-vasi olan Allah Celle Celaluhu? Elbette ki hayır. İlim isteyene zeka hudutlarını genişletir. İlim ve fennin ilerlemesi bu ismin cilvesiyle olur. İnsanın dimağının
anlaşılmasının açılması, 60 yaşında bir insanın hafız olabilmesi, hep bu El-Vasi' güzel isminin tecellileridir. Kulunun rızkını da Vasi' ismiyle genişletir. O yüceler yücesi olan yüce yaratıcısı. Yüreğini de genişletir. Ruhunu genişletir. Maişetini, geçimini de o genişletir. El-Vasi'dir o Celle Celaluhu. Kulundan da kendisine dayanmasını, güvenmesini ve rızkı için dilenmemesini, fakirlik korkusuyla vermekten çekinmesini isteyen El-Vasi'dir o. Bakara Suresi. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu bir tanenin durumu gibidir ki, 7 başak bitirmiş ve her başakta 100 tane var. Allah dilediğine daha da katlar. Allah vasi'dir, her şeyi bilendir. Bakara Suresi. Şeytan sizi fakirlikle korkutup çirkin çirkin şeylere, cimriliğe sevk eder, teşvik eder. Allah da lütfundan ve bağışlamasından bir takım vaatlerde bulunuyor. Allah vasi'dir, her şeyi bilendir. Verene verendir o. Vereni birle değil, bir ile, en yüce iyilikle karşılayandır o. Vereni fazlasıyla mükafatlandıran, ödüllendirendir o. Zira ilmi, rahmeti, zenginliği, ululuğu ile her şeyi kuşatan yüceler yücesi, sultanlar sultanı olan El-Vasi'dir o. Değerli kardeşlerim, rivayete göre İmam-ı Şibli Rahimeullah Hazretleri kapısına bir fakir geldiği zaman sevincinden ne yapacağını bilemez. Hey günahlarımı almaya gelen, sen ne iyi bir insansın der. Elinden geldiğince o fakiri sevindirmeye çalışırdı. El-Vasi'dir o. El-Vasi ismiyle gönülleri genişleten, bir gönle bin gönül sığdırandır o. Varlığımız da olsa ama o bizi sevmese, hayra yöneltmese ve de kapımıza bir garibini göndermese, merhametinden rahmet damlatmasa, gönlümüze siz iyilik yapın emrini vermese, acaba bunları yapabilir miydik? Rabbimizi, yaratıcımızı tanıyalım. Onu tanıdıkça hayata bakışımızı değiştirelim ve sadece seccadede, namaz vakitlerinde değil, beynimizde ve yüreğimizde de secdelere, onun emrine itaat etmeye varmaya başlayalım. Âl-i İmran Suresi. De ki, muhakkak lütuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah vasi'dir, lütfu geniştir, her şeyi bilendir. El-Vasi'dir o. İnsanların birbirlerinden yardım görmesi, faydalanması, ilim öğrenmesi hep Vasi isminin tecellileriyle olur. Ey mümin kulları için
meleklerini duaya kaldıran rahmeti, ilmi ve bağışı ile kainat ve ahireti kuşatan Rabbimiz, sen yücelerden yücesin. Hazreti Allah Celle Celaluhu ne zaman ki Hazreti Musa aleyhisselamın Araf suresindeki ve bize hem bu dünyada bir iyilik yaz hem de ahirette biz gerçekten de tevbe edip senin hidayetine döndük hitabına buyurdu ki azabım var onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim de vardır. O ise her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da özellikle müttakilere, zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara mahsus kılacağım şeklinde mukabele etmişti. Amenna ve saddakna. Biz sana inandık ve seni tasdik ettik ya Rabbi. Biz de sana Hazreti Musa Nebin gibi yalvarıyor ve diyoruz ya Rabbi bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Biz sana döndük. Ey Rabbimiz dönüşümüzü ilim zenginliğinde bilişe döndür. Rahmetini yağdır üzerimize, bizleri kurtuluşa erdir ve sonunda El-Vedud isminle bizi seni sevenlere erdir. Ey Rabbimiz, sev bizi, sevdir bizi, sevginle sarmala, sevginle öldür bizi. Ey Rabbimiz, sevginle yaşat ve sevginle huzuruna al bizi. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki:
1: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
0: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah hesabı seri bir biçimde görendir.

artık son vuruşları kalbimin. Dem tutuyor hazan ve ölüm. Bir defa daha bakabilmek içindi ardından giden son vapurum. Gözlerimdeki umut ve hüzün. Şimdi sadece Üsküdar'da süzülen martılar anlıyor beni.

0: Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok, şok, şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi ter.

0: 0541 98 99, 0551 011 98 99.
1: EyTur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. EyTur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. EyTur Turizm irtibat 0506 218 47 80, 0534 716 20 27.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604, 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444, 322 0444, perayeşilçınar.com.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Ve ufevvidu emri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Sadakallahul azim. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle birlikteyiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 29. mektup 2. kısım Ramazan-ı Şerif'e dair olan Risalemizin 8. nüktesi. Ramazan-ı Şerif insanın hayat-ı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki İnsana en mühim bir ilaç nev'inden maddi ve manevi bir perhizdir. İnsana Ramazan-ı Şerif, insana en mühim bir ilaç nev'inden maddi ve manevi bir perhizdir ve tıbben bir himyedir ki insanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe ma yeşa hareket ettikçe, insanın nefsi yemek içmek hususunda canının istediği şekilde, yani keyfinin istediği şekilde hareket ettikçe, hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi, hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Evet, değerli kardeşlerim, insanın nefsi yemek içmek hususunda canının istediği şekilde hareket ettikçe, hem şahsın, o kişinin maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi, hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir, serkeşane dizginini eline alır. Yani insanın nefsi, midesi ne kadar dolarsa, ne kadar çok yerse, içerse, canının istediği şeyi yaparsa, o derece kalbe ve ruha itaatsizlik oluşuyor. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir, serkeşane dizginini eline alır. Daha insan ona binemez, o insana biner. Halbuki insanın nefsi onun bineği hükmünde, değerli kardeşlerim. İnsan nefsini vasıta, vesile olarak kullanıp Cenab-ı Hakk'ın rızasına uçabileceği halde yemek içmek ve keyfine göre davranma fiiliyesine uyarsa insan, o zaman insan nefsine binemiyor, nefsi insana biniyor ve insanı aşağılara çekiyor. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır, riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Biçare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez. Evet, tok mide, dolu mide
hastalıklara davetiyedir değerli kardeşlerim. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanoğlu midesinden daha çok hiçbir kabı doldurmamıştır buyurur. Yani insanın en çok doldurduğu kap midedir değerli kardeşlerim. Bir yemekten sonra daha o yemeği hazmetmeden ikinci bir yemek onun üzerine doldurmak ile insan ne yapıyor? Hastalıklara davetiye çıkarıyor. Ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle, yani oruç vesilesiyle, oruçta ne deniliyor? Ekmek, su vesaire helal olan şeyleri bile yemeyeceksin. Şu saatler arasında yemeyeceksin diyor. Emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder. Hayat-ı maneviyeyi bozmamaya çalışır. Hem insanın ekseriyeti mutlakası, büyük çoğunluğu açlığa çok defa müptela olur. Hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık, sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat, sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddeti açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Evet, Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat, sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddeti açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek beşerin musibetini ikileştiren, beşerin, insanlığın musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Evet, beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlık var, bir de tahammülsüzlük var. Hakikaten de sosyal hayatımızda, toplumsal hayatımızda, içtimai hayatımızda artık sabrım kalmadı, artık tahammülüm kalmadı diyerek insanların feryadını duyuyoruz değerli kardeşlerim. Belki zaman zaman bizim ağzımızdan da aynı kelimeler gafletane dökülebiliniyor. İşte bu sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Oruç ile insan musibetleri bir nevi ikileştiren tahammülsüzlük ve sabırsızlığını gidermeye çalışıyor. Bir idman oluyor. Gerçekten de oruç insanı kısmen melekleştiriyor değerli kardeşlerim. Özellikle iftara yakın en hırçın insanlar bile bakıyorsunuz uysal koyun gibi olmuş, ağzını açacak durumu kalmamış halde nefsi ıslah olmuş. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri, çok çalışanları var, hizmet edicileri var. Hem onunla alakadar çok cihazat-ı insaniye var. Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatil eşgal etmezse, yani izine ayrılmazsa, meşguliyetine biraz ara vermezse, o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder. Tahakkümü altında bırakır. O sair cihazat-ı insaniyeyi de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü
ve dumanlarıyla müşevveş eder, bozar, karıştırır. Nazarı dikkatlerini daima kendine celbeder. Yani nefis insanın dikkatini daima kendine çeker. Ulvi vazifelerini muvakkaten, geçici olarak unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet tekemmül için, mükemmelleşmek, olgunlaşmak, kamil olmak için riyazete, az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Yani insanın azaları sırf o mide için yaratılmamışlar. Vesair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel, Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezzüz ederler. Hakikaten Ramazan-ı Şerif'te değerli kardeşlerim, camilerin içerisinde tekbir sesleri, tehlil sesleri, salavat sesleri öyle ruhani, öyle kalbi bir eğlence, bir lezzettir ki tarifini ancak yaşayanlar bilir. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd gibi veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme toplu halde getirilen salavat-ı şerifeler gerçekten kalbimizin ve ruhumuzun büyük lezzetidirler Ramazan-ı Şerif'te. Nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Evet, Ramazan-ı Şerif'te midemiz ağlıyor ama kalbimiz, ruhumuz, hissiyatımız, vücudumuzun diğer azaları lezzetinden, ibadetinden tebessüm ediyorlar, gülüyorlar değerli kardeşlerim. Dokuzuncu nükte, Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Yani kendisini bir terbiye edenin olduğunu, kendisinin rızkını verenin biri olduğunu, kendisinin aciz, fakir, perişan olduğunu anlamak, tanımak istemiyor. Firavunane kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. Nefsin o damarı açlıkla kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir. Abd olduğunu, kul olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki, ben neyim, sen nesin? Nefis demiş, ben benim, sen sensin. Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş, ene ene, ente ente.
Yani ben benim, sen sensin demiş. Hangi nevi azabı vermiş? Enaniyetten, benlikten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş. Men ene ve ma ente? Ben kimim, sen kimsin demiş. Nefis demiş. Ente rabbiyer rahim. Ve ene abdukel aciz. Yani sen benim Rabbi rahimimsin. Ben senin aciz bir abdinim. Aciz bir kulunum demiş. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin salaten tekunu leke rıdaen ve lihakkihi edaen bi'adedi thevabi kıraeti hurufil Kur'an fi şehri Ramazane ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, onun al ve ashabına Ramazan ayında okunan Kur'an harflerinin sevabı sayısınca senin rızana vesile olacak, onun üzerimizdeki hakkını yerine getirecek bir şekilde salat ve selam eyle.

Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programımız bugün de bu kadar. İnşallah bir sonraki programımızda 29. mektup, 5. kısım, 5. risale olan 5. kısımda sizlerle birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi. Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek. Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı. Hasmı derken çullanırmış yutmadan son lokmayı. Bir hakikattir bu şaşmaz, bildiğin üsluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız. Bir bakın, hala mı hala ihtiras ardındayız. Saygısızlık el verir, bir parça olsun arlanın. Vakti çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanın. Davranın haykırmadan nakusu izmihlaliniz. Öyle bir buhrana sapmıştır ki zira haliniz. Zevka dalmak şöyle dursun, vaktiniz yok mateme. Davranın zira gülünç olduk bütün bir aleme. Bekleşirken gökte yüz binlerce ervah, intikam yerde kalmış naaşa benzer. Kavm için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa istikbalinizden korkulur, pek korkulur.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih et.

0: 0541 98 99, 0551 01 98 99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Her ne kim zahir olur, ol haleti dilden durur. Her ne kim gelse sana, sanma ki ilden durur. Yey tutarsa gerzeban, bil ser dahi tutar karar. Ne gelirse nikübet, her kişiye dilden durur. Dide abından gönül şehrini gel mamur kıl. Yel gibi ömrün geçer, sanma kim yelden durur. Kibri terk edip dila, eyle tevazu pişesin. Çün bilirsin kim binası, haymenin gilden durur. Ey muradi, vade-i haktan udul itme sakın. Cehd edip incitme kalbi, kim gönül kıldan durur.

Biz kamu esrara mahrem, sahibi hal isteriz. Dikkati kalb ile herdem, çeşmi seyyal isteriz. Aşkı canan ile daim halimiz hoştur bizim. Basfunun zikrinden özge sanmanız kal isteriz. Yardan gayrı bizimdir yanımızda haruhas. Sanmanız iki cihanda mansıbu mal isteriz. Bakmazız arayişi alemlere subuhu mesa. Alemi geç teyleyip bir kalbi meyyal isteriz. Ey muradi, arife her bir kelamın ruhtur. Nur-ı lami, mim-ı har.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için

için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozban.com.tr

Alemi sen kendinin kölesi kulu sanma. Sen hak için alemin kölesi ol, kulu ol. Nefsin hevası için mağrur olup aldanma. Yüzüne bassın kadem, her ayağın yolu ol. Garazsız hem ivazsız hizmet et her canlıya. Kimsesizin, düşkünün ayağı ol, eli ol. Allah için herkese hürmet et de sev, sevil. Her göze diken olma, sümbülü ol, gülü ol. İncitme sen kimseyi, kimseye incinme hem. Güler yüzlü, tatlı dil, her ağzın balı ol. Nefsine yan çıkıp da Kabe'yi yıksan dahi, incitme, gönül yıkma, ger uslu, ger deli ol. Güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sehavetli, merhametle dolu ol. Gökçek gerek dervişin, sağına yoksula baya, suçluların suçundan geçip hoşgörülü ol. Varlığından boşal, kim yokluğa erişesin. Sözünü söyle gerçek, Hulusi'nin dili ol. Çalış, tefeyyüz eyle, yücel, temeyyüz eyle. Fazilette, sehada, örnek insan ol, örnek. Doğruluk kârın olsun, vefa şiarın olsun. Sadakatte, vefada, örnek insan ol, örnek. Çol müselsel türrene, ben deylemiş ta ezel. Tarık-ı Mustafa'da, örnek insan ol, örnek.

neylesin yok kurtuluş. Gönlümüz divane olmuş. Hakka hamdü senada örnek insan ol örnek. İhlas ile amel kıl, halini mükemmel kıl. Keremde ve atada örnek insan ol örnek. Allah'a itaat kıl, her vecih ile taat kıl. Tevekkülde rızada örnek insan ol örnek. Hulusi kalb ile örnek insan ol örnek. Hüdaya bin şükür, bir müminiz, Allah'ımız vardır. Şehadet eyleriz, ancak Resulullah'ımız vardır.

Tahiyyatü selam olsun ana hem âlü sahbine, ki şer-i pakine münkat dili agahımız vardır. O şahı nakşbendin bendesiyiz bab-ı lütfunda. Sırat-ı müstakime muttasıl dergahımız vardır. Bihamdillah bizim kaygı gününden bakimiz yoktur. Şefi-i ruz-i mahşer çaresaz-ı rahımız vardır. Rehi aşkındadır gerçi anın avare bir salik. Cenab-ı pür-ü ruşen dil karibullahımız vardır. Mukavves kaşlarından gayrı bir mihrabımız yoktur. Bizi tan eyleyen namerde eyvallahımız vardır. Ne derlerse desinler, biganelerden iştinabım yok. Harimi yara mahrem, dilde resmi rahımız vardır. Hulusi kuyu yara kassalar mezarımız dostlar. Yolumda öldü derler. Başka ne günahımız vardır?

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444. perayeşilçınar.com.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80, 0534 716 20 27.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Küçük çocuk deniz kenarına oturmuş, gözlerini de ilerideki bir noktaya dikmişti. Bir saattir öylece hareketsiz duruyordu. Yanına bir ihtiyarın yaklaştığını fark etmedi bile. İhtiyar iyice yaklaşınca, "Merhaba küçüğüm," dedi. "Bugün deniz çok harika değil mi?" Küçük çocuk başını çevirmeden, "Ama rüzgarlı," dedi. Topum denize düşünce sürükleyip götürdü. Adam çocuğun yanına oturdu ve dedi ki, "Eğer biraz genç olsaydım, yüzüp onu alırdım," dedi. Küçük çocuk ona cevap vermedi ve kıyıdan uzaklaşan topunu daha iyi görebilmek için hemen yanındaki tümseye çıktı. Yaşlı adam sakin bir sesle, "Ümidini hiçbir zaman kaybetme," dedi. "Bence dua etsen iyi olur." Çocuk büyük bir sevinçle, "Dua etsem topum geri gelir mi?" diye sordu. "Allah isterse gelir," dedi ihtiyar. "Topun geri gelmese de duaların sevabı sana yeter." Küçük çocuk bildiği bütün duaları ard arda okudu. Topun dönmesi için Allah'tan yardım istedi. Akşamüstü güneş batmak üzereyken sandallar döndü. Yaşlı adam her zaman tanışık olduğu balıkçıya yaklaştı ve yine balık aldı. Balıkçı, "İşler kesat bey amca," dedi. "Bugün az balık geldi." Küçük çocuk atıldı hemen. "Dua etmeyi denediniz mi?" dedi. "Ümidinizi kaybetmeyin." Balıkçının hoşuna gitti bu teklif. "Dua ha?" dedi. "O zaman tutar mıyım?" Çocuk, "Evet, Allah isterse tutarsın. Hem tutmasan da sevabı sana yeter." Balıkçı başını salladı. "Bunu yeni öğrendim," dedi. Sonra balıkçı ağların altında ışıl ışıl parlayan topa döndü. Topu alıp çocuğa uzattı. "Öğretmenlerin hakkı ödenmez. Madem bana dua öğrettin, bu topu da sana veriyorum. Az önce denizde buldum," dedi. Küçük çocuk rüyada gibi mutlu hissetti kendini. İşte topu geri dönmüştü. Duasının bu kadar çabuk kabul edildiği için Allah'a teşekkür etti.

seni uyup bir can incitmeyesin. Hüsnü edebi koyup bir can incitmeyesin. El ile dövseler de, dil ile sövseler de, bin kez incitseler de, bir can incitmeyesin. Hepsi kardeşlerindir. Yolda yoldaşlarındır. Halde haldaşlarındır. Bir can incitmeyesin. Beyhude canın sıkıp, insanlığından çıkıp, dil kâbesini yıkıp, bir can incitmeyesin.

ömrünün sermayesini vermeyene. Geçti fırsat bir dahi girmez ele. Ey gönül, gel hakkı zikret aşk ile. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile devreder devri zaman. Bu dem ile zikreder hep insü can. Bu dem ile diye görsün el aman. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Kainatın mayesidir hep bu dem. İnsü cinin gayesidir hep bu dem. Aşıkın sermayesidir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Evveli ahir oluptur hep bu dem. Batını zahir oluptur hep bu dem. Gaibi hazır oluptur hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Gülleri handan edendir hep bu dem. Bülbülü nalan edendir hep bu dem. Aşıkı hayran edendir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Devleti dünya vü mafiha bu dem. İzzeti dünya vü mafiha bu dem. Lezzeti dünya vü mafiha bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile dol Hulusi dem olup, bu demi Adem'de bul Adem olup, nefhayı haktır ana mahrem olup, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 011-98-99 0551-011-98-99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506-218-4780, 0534-716-2027.
2: Bir dokunuş, bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342-322-0444 322-0444 perayeşilçınar.com.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceğimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, müminler Uhud Savaşı'na gidiyorlardı. Zira Suriye topraklarında İslam'ı tebliğe giden müminler saldırıya uğruyor ve şehit ediliyorlardı. Ayrıca Şam valisi Şurahbil bin Amr, Peygamber Efendimizin elçisini işkenceyle öldürüyordu. Oysa elçinin öldürülmesi İslam'a ve insan haklarına saldırıydı. Milletler arası bir anlaşma vardı, elçiler öldürülemezdi. Bu büyük bir suç olarak kabul edilirdi. Hem o millete karşı ve hem de bütün milletlere karşı işlenmiş bir cinayet olarak kabul edilirdi. Bunun bedeli ödetilirdi. Bunun hesabı sorulurdu. Peygamber Efendimiz ufukları gözlüyordu. Suriye cihetini çok önemsiyordu. Suriye'den tüm dünyaya açılacağını biliyordu. Suriye bütün dünyaya açılan bir kapıydı. Şimdi Suriye üzerine yürümek zorundaydı. İslam davetçilerin hesabı sorulacaktı. Özellikle Peygamber Efendimizin elçisinin şehit edilmesinin hesabı sorulacaktı. Ufuklarda Suriye coğrafyası gözüküyordu. Hazırlıklar için talimat veriliyordu. Peygamber Efendimiz İslam erlerine talimatını veriyordu. Bizans üzerine gidilecekti. Hazırlıklar süratle yapılıyordu. İslam ordusu hareket ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'un veda bölgesine kadar geliyordu. İslam ordusunun yiğit erlerine sesleniyordu. Allah'ın ismiyle yola çıkın. Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasaklarından kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara dokunmayın. Mabetlere zarar vermeyin. Ağaçları kesmeyin, evleri yıkmayın. Anlaşma yaptığınız zaman sözünüzde durun. Anlaşmalarınıza vefasızlık göstermeyin. Müşriklerle karşılaştığınız zaman onları İslam'a davet edin. Kabul ederlerse Müslümanların haklarına sahip olurlar. Kabul etmezlerse cizye vermelerine teklif edin. Kabul ederlerse vatanlarında yaşarlar. Kendi inançlarına göre yaşarlar. Şayet kabul etmezlerse son çare savaşırsınız buyuruyordu. Peygamber Efendimiz İslam'ın savaş hukukunu beyan buyuruyordu. Sivillere asla dokunulamayacağını, ağaçlarının kesilemeyeceğini, evlerinin yıkılamayacağını öğretiyordu. Günümüzdeki insanlığın önceki asırlarla kıyaslanamayacak denli ileri olduğu iddia edilen bu zamanda sivillerin katliamı, hunharca öldürmeleri vahim boyutlardaydı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlar katliamlarla yok ediliyordu. Güzelim şehirler tam bir harabeye döndürülüyordu. Satırlarda savaş hukuku açık seçik ifade edilmişti. Ama savaşanlar savaş hukukunu gündemlerine dahi almıyorlardı. Fransızlar Cezayir üzerine yürüyorlar. 1 milyondan fazla mümin insanı toplumsal katliamlarla yok ediyorlardı. Öyle zulümler yapıyorlardı ki Cezayirli gençleri önce uçaklarına bindiriyorlardı. Sonra uçaklara havalandırıyor, en büyük şehirlerin üzerinden binlerce metre yukarıdaki uçaklardan Cezayirli gencecik müminleri şehirlerin üzerine bırakıyorlardı. Gençler yere düştüklerinde bedenleri parça parça oluyordu. İşte Suriye. 1 milyon mazlum müminler korkunç bombalar altında hunharca öldürülüyordu. Ama dünyadan hiçbir ses soluk çıkmıyordu. Bilinen bir gerçek vardı. Ölenler müminlerse, toplumsal katliamlara mahkum kılanlar Müslümanlarsa önemi yoktu. Dünyanın süper zalimlerinin vicdanlarında en ufak bir sızlama olmazdı. aksine sevinçlerini gizli mahzenlerde dile getirirlerdi. Sıradan bir kınama ifadeleriyle de geçiştirmelerini çok iyi bilirlerdi. Hatta yürekleri parçalayan bir sistem işlerdi. Alttan alta bir sistem işlerdi. Müslümanları toplu katliama maruz bırakanlara gizliden gizliye yardım ederlerdi. Belliydi, yeryüzü mazlumları yeryüzünün çakallarından, kurtlarından, domuzlarından yardım beklemek nafileydi. Büyük bir saflıktı, büyük bir aldanıştı. Kurtları, domuzları tanımamaktı. Açık seçik bir gerçek vardı. Tarihin bize öğrettiği bir gerçek vardı. Müminler güçlü olurlarsa dünya sakinleri belli boyutlarda yüzleri güler, huzur görürlerdi. Ama müminler zayıf olurlarsa yeryüzünün zorbaları onların üzerlerine aç kurtlar gibi saldırırlardı, talan ederlerdi. Güçleri yeterse müminleri yeryüzünden silerlerdi. İlginçti. Modern dünya inşa edilirken insanlık türküleri en gür şekilde söyleniyordu. İnsanlık tarihinde görülmemiş bir medeniyetin gerçekleştirildiği dillendiriliyordu. Ama ortada sadece türküler kaldı, sadece söylemler kaldı. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında insanlık tarihinde görülmedik bir katliam yaşanıyordu. Bu vahim boyutlardaki katliamları gören tarihçilerden bazıları 20. yüzyıla cinayetler yüzyılı diyordu. Bunu öfkesinden söylemiyordu. Bunu ideolojik bir bağnazlıktan dolayı da söylemiyordu. Tarihçi dünden bugüne savaşlarda ölenlerin sayısını yakini olarak biliyordu. 20. yüzyılda ölenlerin toplam sayısı geçmiş yüzyıllardaki ölenlerin toplam sayısından çok daha fazlaydı. Bu iş söylemlerle olmuyordu. Bu iş türkülerle, insanlık türküleri söylemekle olmuyordu. Bu iş vitrinlerde oynamakla da olmuyordu. Hele hele insan haklarını söylerken insanları toplu katliamlara mahkum ederek hiç olmuyordu. Maskeli yüzlerle nereye kadar gidilebilirdi? İnsanlık nereye kadar aldatılabilirdi? Yalancılıkla ne kadar yol alınabilirdi? Bu derin bir sorumluluk istiyordu. Rahman ve Rahim'e ilişkin derin bir sorumluluk istiyordu. Hayatın bütün karelerinden hesaba çekileceğinin bilinci gerekiyordu. En ufak bir zulmün dahi hesabının verileceği bir iman gerekiyordu. Ancak o zaman belli boyutlarda sözler anlamlı olabilirdi, vaatler yerini bulabilirdi, emin bir zemin kurulabilirdi. İslam ordusu Suriye topraklarına yürüyordu. İslam ordusu Mute'ye yürüyordu. Önlerinde peygamber ikliminin has gülü vardı. Peygamber hanesine yetişmiş bir gül yar vardı. Hazreti Zeyd bin radıyallahu anh Harise vardı. Hazreti Zeyd kölelikten geliyordu. Kölelikten evlatlığa yükseliyordu. Sonra peygamber ikliminin asillerinden oluyordu. Şimdi o İslam ordusunun komutanıydı. Oysa orduda Ensar ve Muhacir'den nice öncü isimler vardı. Hazreti Zeyd radıyallahu anh hepsinin önündeydi. Zira İslam'ın bağrında sınıf yoktu. İslam'ın bağrında kavmiyetçilik yoktu. İslam'ın bağrında değerli değersiz insan ikilemi yoktu. Peygamber ikliminde insanlar tarağın dişleri gibi eşitlerdi. Peygamberler Sultanı bir de altından harflerle ümmetine bu gerçeği öğretiyordu. Buyuruyordu ki, başı kuru üzüm tanesi gibi simsiyah Habeşli bir köle size amir olarak tayin edilse bile Allah'ın hükümleriyle hükmettiği sürece onu dinleyin ve itaat edin buyuruyordu. Peygamber ikliminde hiçbir şey, hiçbir konu teorik zeminde kalmazdı, söz zemininde kalmazdı. O hayat haline gelirdi, hayatın esasları haline gelirdi. Elbette bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu ideal insan ve insanlar vardı. Onlarsa muttaki olanlardı. Müminler içinde Rahman-ı Rahim'e ilişkin en derin muhabbet ve ürperdi içinde olanlar en değerli olanlardı. Bir gün Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına, onların şahsında ümmetine öyle seslenmişti: Rabbinizin indindeki yerinizi öğrenmek ister misiniz? Buyurmuşlardı. Efendimizin şerefli arkadaşlarının en büyük kaygısı, en büyük derdi buydu. Acaba Rablerinin yanında bir değerleri var mıydı? Sahabe, evet ya Resulallah, Rabbimizin indinde yerimizi öğrenmek istiyoruz dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, o zaman dönüp hayatınıza bir bakın. Hayatınızda Rabbinizin emirlerine ne kadar yer veriyorsanız, Rabbinizin indinde, Rabbinizin yanında yeriniz o kadardır buyurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk kez bir uygulama yapıyordu. Şimdiye değin hiç yapmadığı bir şey yapıyordu. İslam ordusunun komutanlığına 3 ismi belirliyordu. Önce Hazreti Zeyd buyuruyordu. Sonra Hazreti Cafer buyuruyordu. Son olarak da Hazreti Abdullah bin Revaha buyuruyordu. Ekliyordu: o da şehit olursa aranızdan birinizi komutan belirlersiniz diye beyan ediyordu. Şimdiye değin her ordu için sadece bir komutan belirleniyordu. İkinci bir komutan atamayı hiç telaffuz buyurmamışlardı. Peygamber Efendimizin bu beyanında kendisini hissettiren bir gerçek vardı. Sahabe-i kiram da bu gerçeği anında anlamaya çalışıyordu. O gerçek, Hazreti Zeyd'in de, Hazreti Cafer'in de, Hazreti Abdullah'ın da bir bir şehit olacaklarıydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam ordusunu Uhud'un veda bölgesinde uğurlarken onların nasıl bir orduyla karşılaşacaklarını biliyordu. Dev Bizans ordusuyla karşı karşıya geleceklerini biliyordu. Böylesine disiplinli, yüksek donanımlı dev bir orduyla karşılaşmada komutanlarının bir bir şehit olacağını beyan ediyordu. Bunu ufukları tarayan basiretiyle görüyordu. Böyle bir durumda, komutanın şehit düştüğü bir durumda orduda panik olmamalıydı. Bunun için ikinci komutan belirlenmiş ve hemen sorumluluğu üstlenmiş olması gerekiyordu. Böyle bir avuç mümin ordunun dev bir ordu karşısında destanlar yazması gerçekleşiyordu. Zafere yakın bir başarıya imza atılıyordu. Zafere yakın büyük bir başarıya imza atılıyordu. Hazreti Zeyd'ler, Hazreti Cafer'ler, Hazreti Abdullah'lar Muta Ovası'na giderken, Bizans üzerine giderken ufuklarda şehadeti göre göre gidiyorlardı. Hazreti Abdullah bunu şiirlerinde açık açık dillendiriyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Ya Kaid.
1: Sensin kuralları koyan. Kainatın kanunları senin dilediğin gibidir. Senin izninle sebepler sonuçlara eşlik eder. Sen izin vermezsen hiçbir sebep sonuç vermez. Senin lütfunla kalbim her an kasılıp gevşer. Sen lütfetmezsen boğazımdan lokma geçmez. Sen ki gözlerime görmeyi bahşettin, cemalini de görmeyi yaz bana. Sen ki kalbime sevmeyi lütfettin, sevdiklerinden olmayı da yaz bana.
0: Ya Nahi.
1: Yasaklarından kaçındım, haramlardan uzak eyle beni. Emirlerine sarıldım, tuzaklardan uzak eyle beni. Uzak tuttuğundan uzaklaştım, uzaklardan uzak eyle beni. Sen ki her şeyin her halini her an görürsün. Hiçbir zerre gizlenemez senden. Tanık ol hayırlarıma. Kutlu nazarında yer ver bana. Tanık ol bakışlarıma. Kutlu nazarında değer ver bana.
0: Ya Nedir.
1: Sen ki celalinle isyan edenleri uslandırırsın. Celalin de güzeldir anlayana. Senden çekindir nefsimi. Kalbime haşyetini ver. Nefsimin eline bırakma beni. Kahrını sakla, lütfunu ver.
0: Ya Seyyid.
1: Sen ki alemlerin sahibi ve hakimisin. Hücrelerime sen hükmedersin. Senin mülkündür ruhum ve bedenim. Senin hesabına yaşat beni. Senin hükmündür hayatım ve ölümüm. Senin adına yaşat beni.
0: Ya Sultan.
1: Saltanat senindir. İzzet sarayının avlusuna arş ve semavat bir kubbedir sadece. Öyle sultansın ki kimse işlerine karışamaz. Kullarınla arana giren olamaz. Dileyen doğrudan sana başvurabilir. Öyle sultansın ki dileğin değilse kimsenin kimseye faydası olma. İznin yoksa bir şey bir şeye dokunamaz. Dileyen doğrudan huzuruna varabilir. Ruhum rahmetine aç. İzin ver. Her arzumda yanına varayım.
0: Ya Şedid.
1: İsyankarlara pek şiddetlidir azabın. İntikamın kesindir senin. Hak edenlere gazabın şedittir. Adaletin keskindir senin. Sen ki fıtratıma isyanın cezasını koydun. Kalbime hatalarımın acısını dokundur. Sen ki kalbime günahın sancısını koydun. Kalbime günahın pişmanlığını dokundur.
0: Ya Vitr.
1: Sen ki biricik mabudumsun. Kuluna kul olamam. Sen ki eşsiz ve misilsizsin. Dengini bulamam. Sen ki ehad ve sametsin. Başkasını aramam.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
3: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Tahrim 10-12. Firavun'un hanımı Asiye'nin duası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar. Onlara hıyanet ettiler. Kocaları Allah'tan hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara "Haydi girenlerle birlikte siz de ateşe girin" denildi. Allah inananlara da Firavun'un karısını örnek gösterdi. O şöyle demişti:
1: "Rabbim, bana yanında cennetin içinde bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar ve beni şu zalim toplumdan kurtar."
0: Irzını korumuş olan İmran kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. "Biz ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi."

diye devam eder.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

En güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Vasi' Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak cümlemize anlama vuslatı, anlama genişliği nasip eylesin. Amin. El-Vasi' rahmeti geniş ve sonsuz olan, rızık imkanlarını genişleten, ilmi, ihsanı, mağfireti ve rahmetiyle her şeyi kuşatan, imkanları sonsuz olan, zenginliğini ve kudretini her yerde hissettiren demektir. Bakara Suresi. Bununla beraber doğu da Allah'ın, batı da Allah'ındır. Onun için nereye döner yönelirseniz Allah'ın kıblesi oradadır. Şüphe yok ki Allah vasiadır, her şeyi bilendir. Aziz kardeşlerim, yüce Rabbimizin varlığı tüm kainatı kuşatmıştır. O mekanlarla sınırlandırılamaz. Doğular da onundur, batılar da. Yerler de onundur, gökler de. Mülkü çok geniştir ve o geniş mülk üzerinde tükenmez nimetlerin sahibi El-Vasi' olan Allah Celle Celaluhu'dur. Varlığı ile tüm kainatı kuşatmıştır. Rahmeti ile de, sevgisi ile de, meveddeti ile de varlık alemindeki bütün mahlukatı kuşatıcılığıyla kuşatmıştır. Öyle ki rahmetin nakış nakış işlenmediği tek bir yer bile bulamayız. Yüreğimizle bakmayı bilirsek kainatta onun rahmetinin dışında kalan hiçbir varlığı, hiçbir nesneyi, hiçbir mahluku göremeyiz. Taha Suresi. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Aziz kardeşlerim, mülk O'nundur. Her şey O'nun kudret elindedir. Dilediğine dilediğince zenginlik verir, imkanlar nasip eder, rızık kapıları açar, dilediğini zengin eder. Bir hadisi kutsi'de yüce Rabbimiz zenginliği dilediğime, ilmi ise çalışana, isteyene veririm buyuruyor. Zenginliği dilediğime, ilmi ise isteyene, çalışana veririm buyuruyor. Yüce Rabbimiz zenginlik, mal ve para verdiği kulunu da varlığıyla sorumlu kılar ve varlığı ile de imtihan eder. Yani varlık da bir imtihan vesilesi, darlık da bir imtihan vesilesidir. Ama ilmi, yani bilgiyi isteyene veririm buyuruyor. Alemlerin sahibi olan
Allah Celle Celaluhu ilmi isteyen olmak adeta bize mesaj olarak veriliyor. Yani rızkı ben veririm. İlmi ise, bilgi ise siz isteyin ki size verilsin deniliyor adeta. İlim talep etmek, ilim öğrenmeyi istemek her Müslüman üzerine farzdır buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bilmemek ayıptır, öğrenmemek daha büyük ayıptır. Hani bir söz vardır, bilmemek ayıp değil derler. Halbuki doğru değil, bilmemek ayıptır. Çünkü insanın öğrenmeyi istemek vazifesidir. Ama öğrenmemek bilmemekten daha büyük ayıptır. O halde okumak, sormak, dinlemek ve öğrenmek zorundayız. Aziz kardeşlerim, ilimsiz bilime varılmaz, ilimsiz sevgi anlaşılamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım ilmimi arttır diye dua ediyordu. Rabbi zidni ilmen. Öyleyse sevgili Peygamberimize aleyhissalatu vesselam, yüce Rabbimiz tarafından Rabbim ilmimi arttır de buyurulmuştur. İlmiyle her şeyi kuşatan yüce Rabbimiz Celle Celaluhu o ilimden faydalanmamızı emrediyor. Hangi dinden olursa olsun ilim adamı olarak çalışan pek çok kişinin Müslümanlığı seçtiğini görüyoruz. Çünkü ilim yüce Rabbimizin Alim isminin tecellisi ve yüce Rabbimizi bulmakta en güzel yoldur. El-Vasi'dir o Celle Celaluhu. Zariyat Suresi. Gökü kudretle biz bina ettik ve biz onu elbette genişletmekteyiz. Aziz dinleyenlerimiz, bu ayet 21. yüzyıl ilminin ayetidir. Bu ayet bütün asırlara hitap etmekle beraber bugün ilmin aydınlattığı bir takım hadiselere işaret etmesi yönüyle asrımıza bakan bir ayettir. Bu ayet-i kerime kainatın sürekli genişlemekte olduğunu henüz bugün fark eden ilim adamlarına 1400 yıl kadar önceden yol gösteren, hitap eden, ferman eden, zaman yaşlandıkça Kur'an gençleşiyor, rumuzatı tezahür ediyor, ortaya çıkıyor ifadesinde kendini bulan, 1400 sene öncesinden hitap eden muhteşem bir ayettir. Galaksilerin ve bir galakside bulunan yıldızların devamlı birbirinden uzaklaştığını ifade eden genişleme teorisi ilmin son aşamalarından biridir ve yüce Allah'ın Celle Celaluhu'nun ilmiyle her şeyi, zamanı ve mekanı kuşattığının ispatıdır. Değerli dinleyenlerimiz, yalnız semayı mı genişletir el-vasi olan Allah Celle Celaluhu? Elbette ki hayır. İlim isteyene zeka hudutlarını genişletir. İlim ve fennin ilerlemesi bu ismin cilvesiyle olur. İnsanın
dimağının anlaşılmasının açılması, 60 yaşında bir insanın hafız olabilmesi, hep bu El-Vasi' güzel isminin tecellileridir. Kulunun rızkını da Vasi' ismiyle genişletir. O yüceler yücesi olan yüce yaratıcısı. Yüreğini de genişletir. Ruhunu genişletir. Maişetini, geçimini de o genişletir. El-Vasi'dir o Celle Celaluhu. Kulundan da kendisine dayanmasını, güvenmesini ve rızkı için dilenmemesini, fakirlik korkusuyla vermekten çekinmesini isteyen El-Vasi'dir o. Bakara Suresi. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu bir tanenin durumu gibidir ki, 7 başak bitirmiş ve her başakta 100 tane var. Allah dilediğine daha da katlar. Allah vasi'dir, her şeyi bilendir. Bakara Suresi. Şeytan sizi fakirlikle korkutup çirkin çirkin şeylere, cimriliğe sevk eder, teşvik eder. Allah da lütfundan ve bağışlamasından bir takım vaatlerde bulunuyor. Allah vasi'dir, her şeyi bilendir. Verene verendir o. Vereni birle değil, bir ile, en yüce iyilikle karşılayandır o. Vereni fazlasıyla mükafatlandıran, ödüllendirendir o. Zira ilmi, rahmeti zenginliği, ululuğu ile her şeyi kuşatan, yüceler yücesi, sultanlar sultanı olan El-Vasi'dir o. Değerli kardeşlerim, rivayete göre İmam-ı Şibli Rahimeullah Hazretleri kapısına bir fakir geldiği zaman sevincinden ne yapacağını bilemez. Hey günahlarımı almaya gelen, sen ne iyi bir insansın der, elinden geldiğince o fakiri sevindirmeye çalışırdı. El-Vasi'dir o. El-Vasi' ismiyle gönülleri genişleten, bir gönle bin gönül sığdırandır o. Varlığımız da olsa ama o bizi sevmese, hayra yöneltmese ve de kapımıza bir garibini göndermese, merhametinden rahmet damlatmasa, gönlümüze siz iyilik yapın emrini vermese, acaba bunları yapabilir miydik? Rabbimizi, yaratıcımızı tanıyalım. Onu tanıdıkça hayata bakışımızı değiştirelim ve sadece seccadede, namaz vakitlerinde değil, beynimizde ve yüreğimizde de secdelere, onun emrine itaat etmeye varmaya başlayalım. Âl-i İmran Suresi. De ki, muhakkak lütuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah vasi'dir, lütfu geniştir, her şeyi bilendir. El-Vasi'dir o. İnsanların birbirlerinden yardım görmesi, faydalanması, ilim öğrenmesi hep Vasi' isminin tecellileriyle olur.
Ey mümin kulları için meleklerini duaya kaldıran, rahmeti, ilmi ve bağışı ile kainat ve ahireti kuşatan Rabbimiz, sen yücelerden yücesin. Hazreti Allah Celle Celaluhu ne zaman ki Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Araf suresindeki ve bize hem bu dünyada bir iyilik yaz hem de ahirette biz gerçekten de tevbe edip senin hidayetine döndük hitabına buyurdu ki azabım var onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim de vardır. O ise her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da özellikle müttakilere, zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara mahsus kılacağım şeklinde mukabele etmişti. Amenna ve saddakna. Biz sana inandık ve seni tasdik ettik ya Rabbi. Biz de sana Hazreti Musa Nebin gibi yalvarıyor ve diyoruz ya Rabbi bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Biz sana döndük. Ey Rabbimiz dönüşümüzü ilim zenginliğinde bilişe döndür. Rahmetini yağdır üzerimize, bizleri kurtuluşa erdir ve sonunda El-Vedud isminle bizi seni sevenlere erdir. Ey Rabbimiz, sev bizi, sevdir bizi, sevginle sarmala, sevginle öldür bizi. Ey Rabbimiz, sevginle yaşat ve sevginle huzuruna al bizi. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, hadis bahçesi programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler olsun ki bu birlikteliği bizlere nasip eyledi ve biricik önderimiz, rehberimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Bizleri ona layık ümmet olmayı nasip eylesin. Onun hadis-i şeriflerini anlamayı, kavramayı ve hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin. Onun şefaatine bizleri kabul eylesin. Şefaatini nasip eylesin. Ve onun bizden memnun olup da ümmetim dediği havzının başında topladığı kimselerden olalım inşallah. Bir de bunun tersi var ki havzın başına gelip de kovulanlar var. Allah bizleri onlardan eylemesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttaku da'vetel mazlumi. Mazlum olanın, zulme uğramış olan kimsenin bedduasından sakınınız. Fe innehe muhakkak ki onun o bedduası, sizin aleyhinize yaptığı o dua, tuhmelu alel kamami ve o bulutların üzerine yükseltilir, taşınır. Yekulullahu, Allahu Teala şöyle der, ve izzeti ve celali, izzetim ve celalim hakkı için, لَاَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَه۪ينَ, bir müddet dahi olsa muhakkak ki ben sana yardım edeceğim. Ve Cenab-ı Zülcelal Hazretleri onun o duasına karşılık böyle bir vaatte bulunuyor. Yine diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bunlar hepsi aynı konuyla ilgili. اِتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. Mazlumun, zulme uğramış olan, haksızlığa uğramış olan kimsenin bedduasından sakının, çekinin. Fe innehe, muhakkak ki onun o bedduası, o duası, tes'adu ile semai, göğe yükselir. Ke ennehe şerare, böyle nasıl şimşek, yıldırım çakarsa o hızla göğe yükselir. Biliyorsunuz yıldırım, şimşek böyle çarptığı zaman bir an gökte, bir an yerde nasıl olduğunu, nasıl geldiğini fark edemezsiniz. Bu kadar hızlı. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlamamız için böyle misallerle açıklıyor ki gerçekten o şimşek nasıl çaktığı gibi hemen yerde oluyorsa ve düştüğü yeri de paramparça ediyorsa, böyle korku salıyorsa, aynı böyle mazlumun bedduası da bu şekilde çıkar ve böyle bir korku salar, böyle bir şiddetlidir. Ve acilen de yerini bulur ve o kişiyi helak eder. Hem sesiyle, hem düştüğü yerle, hem de perişan eder, Allah muhafaza. Bu nedenle Peygamberimiz uyarıyor. Ve aynı buna benzer hadis yine. İttekû da'vetel mazlumi. Mazlumun bedduasından sakının. Ve inkâne kafiren. Kafir bile olsa. Çünkü kafir nedir? Kendine küfrüdür. Siz bir insana zulüm yapamazsınız. Mesela bir insan bir suç işlemişse o suçun cezası neyse o olur. Bir insan fasık olabilir, bir insan kafir olabilir ama kişi bu insanın gidip de diyelim malını çalamaz, adamı gidip dövemez, gidip anama iftiralarda bulunamaz. Her şey İslam'da usule bağlanmış, her şeyin bir kuralı, kaidesi var. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Mazlumun bedduasından sakının ve inkâne kafiren, kafir olsa bile. Fe innehu leyse dûneha hicabun. Onunla Allah'ın arasında bu dua ettiği zaman hicap yoktur. Hemen duası kabul olur diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere uyarılarda bulunuyor. Yani burada iki mana var. Bir, zulmetmeyin. Hani burada şu var. Anlamamız gereken, bilmemiz gereken, zulmetmeyin, zulme bulaşmayın, zalim olmayın. Çünkü Allah-u Teala sevmez, zulmü sevmez. Allah-u Teala adildir, adalet sever, adil olanı sever ve Allahu Teala kullarına zulmedici olmadığından dolayı zulmedilmesini de asla sevmez ve asla kabul etmez. İşte bu nedenle zulme uğrayan bir insan beddua ettiği zaman onun o duasına Allahu Teala hemen icabet ediyor. Onun o duası yükseliyor. Velev ki adam böyle facir de olsa, fasık da olsa, çünkü onun fücuru, günahı kendi nefsine. Fakat sen bir insana zulmettiğin zaman ne yapıyorsun? Onun kendisine zulmetmiş oluyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibni Cebel radıyallahu anhı Yemen'e gönderiyor. Duymuşsunuzdur. Genç bir sahabi, zeki bir sahabi, takva ehli, her şeyle mükemmel bir sahabi, fıkhı çok iyi bilen bir sahabi ve ona nasihatlerde bulunuyor. Diyor, sen Müslüman olmayan, ehli kitap olan bir topluma gidiyorsun. Onlara önce İslam'a davet et. Onları İslam'a çağır. Şehadeti söylerlerse, Müslüman olurlarsa artık onlar mümindir, Müslümandır. Bir Müslümana nasıl muamele edilecekse hukuki olarak, kanuni olarak onları yaparsın. Onlardan zekat alırsın, onlara namazı emredersin. Ama Müslüman olmuyorlarsa da ne yaparsın? Onları kendi dinine serbest bırakırsın ve onlardan cizye alırsın. İşte orada Peygamberimiz Hazreti Muaz'a diyor ki, sakın ha zulmetme. Çünkü zulmedildiği zaman onların duası arasında hicap yoktur. Hemen yükselir Allah'a. İşte böyle bir sahabeye Peygamberimiz böyle bir tavsiyede bulunuyor. Ki o gidilen toplum ehli kitap bir toplum, Müslüman olmayan bir toplum. İşte Allah-u Teala burada direkt zalim olma demiyor. Zulüm yapma demiyor. Ama ne diyor? Öyle bir uyarıda bulunuyor ki kalbe ve vicdana hitap eden bir uyarıyı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere hatırlatıyor. Onun bedduasından sakın. Çünkü bazen şunu yapma, bunu yapma denildiği zaman o insan bunu ciddiye almayabilir. Onun getireceği ağırlığı fark edemeyebilir. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sonucunu haber veriyor. Sonucu nedir? Mazlumun bedduasından sakın. Mazlum sana güzel duada bulunacak değil ya, sana hayır dualarda bulunacak değil ya, yüreği yanmıştır adamın. Yüreği yanınca da içten bir şekilde sana duada bulunacak, senin aleyhine duada bulunacak, sana beddua edecek, senin kahrolman için, perişan olman için sana dualarda bulunacak. Ve onun duası da mazlum olduğu için, zulme uğradığı için ve gönülden ve içten bir şekilde yaptığı için de Allah-u Teala'ya ulaşacak ve sen de bunun cezasını çekeceksin. İşte bu nedenle öyle bir yerden insana anlaması için anlatıyor ki Peygamberimiz, işin sonucu bu. Bunu bil, ona göre davran. İşte biliyorsunuz Allah-u Teala Neml suresinin 62. ayeti cellesinde şöyle buyuruyor. Yoksa bunalmışa kendisine dua ettiği zaman icabet eden, fenalığı gideren. Allah-u Teala'nın o vasfını hatırlatıyor. Bunalmış, muzdar bir duruma düşmüş, perişan bir duruma düşmüş. Onun duasına kim icabet eder? Allah. İşte Allah-u Teala ne yapıyor? Onun duasına icabet edeceğini belirtiyor. Zulüm çok şiddetli olursa mazlumun feryadı figanı da o kadar çok olur. Çünkü bir insana ne kadar çok zulüm edilmişse o kadar da feryat figan eder, canı o kadar yanar ve o figanlar, o feryatlar da çabucak tesirini gösterir ve Rabbül Alemin'e ulaşır. Rabbül Alemin de o zalimlik yapanlara cezasını verir. İşte bu nedenle Peygamberimiz zulüm yapmayından ziyade mazlumun bedduasından sakının. Onun duası hemen yükselir. Şimşek hızıyla yükselir. Allah'la onun duası arasında hicap yoktur diye böyle önemli uyarılarda bulunuyor. Allah-u Teala bizi zalim olmaktan muhafaza buyursun. Çünkü Allah-u Teala zulmü kendisine yasakladığı gibi kullarına da yasaklamış ve zalimleri de asla sevmez ve zalim olanları da Allah-u Teala doğru yola iletmez. Onlar da iflah olmazlar, Allah korusun. İşte bizler de aklımızı başımıza alacağız. Çok dikkat edeceğiz. Adam zalim olabilir başka bir konuda veya adam fasık olabilir ama biz o insana karşı zulüm yapmayacağız, zulmetmeyeceğiz, zulümden sakınacağız. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İttegû zelletel âlimi. Alimlerin hatası noktasında dikkatli olun, onlardan sakının. Ventezirû fey'etehû. Onun geri dönmesini, doğru yola gelmesini bekleyin. O konuda da acele etmeyin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi insanlar bilgiye muhtaçtır ve her zaman içinde bilmediklerini gitmişlerdir, bir bilene sormuşlardır. Zaten Allah-u Teala kitab-ı mübininde de bizlere öyle buyuruyor. Bilmediğiniz zaman bilenlere sorun diye buyuruyor. Fakat insanlarda şöyle bir şey de vardır ki alimlere karşı çok muhabbetleri olur. Bazı zaman o kadar sever ki hadis-i şerifte buyurulduğu üzere kişi bir şeyi çok sevdiği zaman gözü kör olur. Gerçekleri göremez. Böyle körü körüne bir taklit başlar. O ne yaptıysa doğrudur. O ne dediyse doğrudur. O her şeyi en güzelini yapmıştır, yapıyordur diye bir izlenim kişide oluşmaya başlar ki bu karşı taraftaki hatayı görmeme noktasına gelir. Hani çok severse ne olur, gözü kör olur buyuruyor ya Peygamberimiz, kişi de bu hale gelir. Bu noktada Peygamberimiz işte uyarıyor. Diyor dikkat edin. Alimlere tabi olma noktasında, çünkü bize düşen nedir? Alimlere tabi olmaktır. Fakat alimlere tabi olurken de dikkat edin. Gözünüz kapalı olmasın. Her şeyi körü körüne taklit etmeyin. Onlar da hata yapabilir. O hataları siz de işlerseniz ne yapar? Burada iki zarar var. Bir, siz hataya düşmüş olursunuz. Hatalı bir davranışın içerisine girmiş olursunuz. İki, o kişinin hatadan dönmesine sebep olmazsınız. O kişi ne yapar? Yaptığı işlerin doğru olduğunu görür. Öyle anlar, öyle kavrar. O yanlışı devam ettirir. Ve doğru yola da gelmez. Nasihat da dinlemez hale gelir. Zaten bugün ve gördüğümüz gibi insanların başına gelen şeylerden bir kısmı bundan dolayı. Bir insanı aşırı derecede yüceltmeleri, o ne yapıyorsa doğrudur, o ne diyorsa doğrudur, yanlış bile olsa onda bir hikmet vardır anlayışıyla ne yapmışlardır? O kişileri böyle ayrı bir vasıfa sokmuşlar ve o kişiler de her gün hata üstüne hata işlemek suretiyle kötü duruma gitmişlerdir. İşte bu nedenle Peygamberimiz uyarıda bulunuyor. Bize de düşen nedir? Biz her söylenen sözü böyle hemen alıp kabul etmeyeceğiz. Bir ölçüye tabi tutacağız. Bir mihenge vuracağız. Doğru mu, yanlış mı? Nedir? Kur'an ve sünnete tabi olmak suretiyle ona götüreceğiz. Alim bu sözü nerede söyledi? Hangi kitaba dayanarak söyledi? Hadiste bu hadisin derecesi nedir? Kur'an'da ise hangi ayet? O ayette gerçekten böyle mi diyor? Diğer ayetler bu konuda ne diyor? Sahabe ne demiş? Peygamberimiz bu konuda ne demiş? Bunların hepsini isteyeceğiz. Ve her sözü olur efendim tamamdır diye kabul etmeyeceğiz ve araştıracağız. Çünkü mesela bakıyorsunuz büyük imamlara, İmam Ebu Hanife olsun, İmam Malik olsun, Ahmed İbni Hanbel olsun, İmam Şafii olsun, hepsi ne yapıyor insanlara? Biz bir şey söylediğimiz zaman hemen alın kabul edin demiyorlar. Bir ölçüye tabi tutun, bir mihenge vurun. Kur'an ve sünnete ters düşüyorsa onu kabul etmeyin. Kur'an ve sünnet ne diyorsa ona tabi olun diye buyuruyorlar. İşte bizler de böyle yapacağız. Ha bununla birlikte alim hata işlemiş olabilir. Ne yapacağız? Onun hatasını hemen çok da büyütüp adamın da üstüne üstüne gidip onu yerden yere vurma noktasına da gitmeyeceğiz. Sabredeceğiz, bekleyeceğiz, ona uyarılarda bulunacağız. Ha onun o hatasını bileceğiz, göreceğiz, o hatasını taklit etmeyeceğiz. O hatasını peşinden gitmeyeceğiz ama onun da o hatadan dönmesi noktasında sabır göstereceğiz, bekleyeceğiz. Neticede bir ilim ehlidir, ilim öğrenmiştir. Belki yanlışa düşmüştür, hata işlemiştir, işin sonunu bilememiştir. İnsandır çünkü hepimiz insanız, hepimiz hata işleyebiliriz, beşeriz, şaşabiliriz. Ama mühim olan da nedir? O hatadan dönebilmektir. Alim de bir konuda hata işlemişse, onun hatadan dönmesi noktasında da diyor Peygamberimiz bekleyin, sabır gösterin ve hemen böyle feryadu figan kopararak ortalığı hani derler ya velveleye vererek işi karıştırma yoluna da gitmeyin. Her şeyin usulüyle, yoluyla halletmeye gidin. Ha, o dedi diye her şey doğrudur da demeyeceksiniz. Bir hataya düştü de adamın her şeyini de reddederek böyle yerden yere de vurmayacaksınız. Onun hatadan dönme noktasında sabır göstereceksiniz, bekleyeceksiniz. Çünkü Peygamberimiz bize bu şekilde uyarıyor. Bu gerçekten günümüz insanının çok dikkat etmesi gereken bir konu. Bu hadisi şerifi baş tacı etmemiz gerekiyor günümüzde. Çok hassas olmamız lazım. Çünkü içgüdümüz öyle diyor. İşte alimdir, büyüktür diyor. Ama körü körüne de taklit etme noktasına gitmek doğru değildir. İşte Peygamberimiz ne diyor? İttegû zelletel alimi, alimin hatası noktasında dikkatli de olun. Sakının. İşi belleyin, bakın. Ventezirû feyyetehû ve onun da hatasından dönme noktasında da sabır gösterin ve bekleyin diyerek bizlere çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Biz bu uyarıya dikkat edersek rahat ederiz, huzur buluruz, güvenli oluruz ve basiretimiz artar, firasetimiz artar. Ama bu uyarıya dikkate almazsak o zaman körü körüne taklit etmiş, onun arkasından gitmiş oluruz. Bu nedenle hem yanlışa düşmüş oluruz, hem de yanlış olanı desteklemiş oluruz. Hem kendimiz hata işlemiş oluruz, hem de o alimin hata üzere gitmesine katkıda bulunmuş oluruz. İki günah birden kazanmış oluruz ki Allah-u Teala bizleri bu duruma düşmekten korusun ve muhafaza buyursun. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki Hadis Bahçesi programında sizlerle birlikte olmak ümit ve dileğiyle. Emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya sizleri emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti, seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 24. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ

علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال

لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bilmüşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

İsmimin baş harflerinde kimliğim. Sana zorsa bırak yanayım, kolaysa esirgeme. Bağışlamanı dilerim, bağışlamanı dilerim.

efendim düğün Muharrem hürmetine Şah Hüseyin-i Kerbela'dan bir merseye okuyacağız. Hüseyin Zebirci tarafından

Teşneler bu gece kan ile galtan oldu bu gece.

ağladı ruhu Zehra. Ki ciğer paresi mevdur perişan ol.

Bir zaman duş Muhammed'de gezerdi o vücut, ruhu gül bu yeni koklardı Cenab-ı Mahmud.

Üstüt leşkeri adaya o şah-ı mazlum dedi ey dinini dünyaya veren kavu zalim daha dün terk etti cihan ah daha dün terk-i cihan.

ettiniz validi zişanımı evvelce şehit, bana mı şimdi

Şimdi acap nöbeti isyan oldu. Gerçi bir nefsim için arzda tehenya.

0: Ah kim teşne ciğer yavrularımdan geçmem. Bakınız güllerimin lebleri atşan oldu. Aman ya evladı hayder.
1: Bu zengi lebi zehra.

0: Bak senin Nazlı Hüseyin'in nice kurban oldu.
1: Hubb-i Rahman gibidir Ali Muhammed, hevesi sabit ol, emri muhabbette bırak pi şüphesi. Hanedan-ı Nebevi uğruna can ver şemsi. Ki bize irs-i nebi gayret-i Kur'an.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, İslam ordusu